değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutma.

değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et

24 arabesk. 24 saat arabesk.

aynı sahil, o tren yol. Unuttun mu bu yolun sonunu? Önü arkası tam bize göre. Şu küçük evde gözümüz vardı ama sözümüzde. Delikanlı yerlerde, sensizlik göklerde, bulutlardan da uzaksın. İnandım kısmetse, inşallah cennette, cennette.

Çok, çok ince mesele benim meselem, çok. Bir akşam üstüydü onunla tanışmamız. Elini verdi eridim, elimi tuttu eridim. Zor bela, merhaba diyebildim. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki sorma. Gözleri bahardan tatlı, saçları kömür karası. Durması mı desem, bakması mı? Hele o konuşması mest ediyordu beni. Evleri yolumun üstündeydi. O muhteşem, o çok şahaneydi. Onu görmek her şeye değerdi ya. Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmeler de hep bahaneydi. Seni seviyorum demek an meselesiydi. Her defasında erteledim, utandım. Bugün olmasa yarın olur, olur sandım. Sana nasıl anlatayım? Ben çok aptal bir adamdım. Bazen caddede karşılaşırdık. Tokalaşır, hal hatır sorardık. Ama o hal hatır sorardı. Ben aşkıyla yanardım. Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Ben çok aptal bir adamdım. Ve bir akşam üstüydü. Onu gelinlikle kuaförden çıkarken gördüm. İçimi bir tufan sardı. Dünya yansa ne yazardı? İnanamadım, inanamadım. Acele edecek, evlenecek ne vardı? Başıma taç yapmaz mıydım? Gözüm gibi bakmaz mıydım? Nasıl anlatayım ki? Ben çok aptal bir adamdım. Ve yine bir akşam üstüydü, istemeye istemeye o kahrolası sokaktan evime dönerken evlerinin önünde bir feryat, bir figan. Aman Allah'ım! O an aklıma gelen başıma gelmişti. Hayatımın anlamı, hasretim, özlemim. O sevdiğim kadın, o ölmüştür.

Vay anasını sattığımın dünyası, vay. Vay alnımın kara yazısı. Tarifi yok pişmanlığımın, anlamı da yok. Giden gitmiş, felek edeceğini etmişti. Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti. Yahu ona bir açılabilseydim, onu çok ama her şeylerden çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu? Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek ve ben kendimi hiç affetmeyecektim. İçme diyorsun, iyi söylüyorsun. Biliyorum, beni düşünüyor, beni seviyorsun. Önceleri kızardı, bakıyorum da şimdi anlıyorsun ve sen de içiyorsun. Boş ver can arkadaşım, yazılan gelir başa, çekilen tasa boşa imiş. Kendim ettim, kendim yandım. Anlayacağım, anlayacağım. Ben çok aptal bir adamdım. Çok aptal.

sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buna. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Sen neler önce kaybetmiştin bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük yedim bunu. Nerede kalmıştı demin? Ha, sevgiler konuşuyordu. Bir an için mutlu oldum. Sonra kalmadı nefes sol. Yanımıza geldi bir adam. Kahretsin, onunla konuştum. Hey garson, bu büyük de bitti. Yenisini getireceğim. Kocasıymış dostum. Bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı. Ankara'ya dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım. Ulan dedim, haddine mi ben? Ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum. Bakmasın mı gözümden yaş. Kızımı ben artık.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor. Reşat Çimi.

0: günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım benim, erken kalkanlara, erkenden yol alanlara, erkenden yollara koyulanlara, güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM 104.6
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara günaydın. Günü günü günü günü günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Erken kalkıp yol alan esnaflara, belki de iş yerlerinin kilitlerini açıp da dükkanlarına giren esnaflara günaydın. Erken kalkıp yol alan memurlara diyeceğim de, hangi memur bu saatte yola koyulur ki? Anca Adana'da falan çalışan memur. Şu an kaç saat daha? 7 ya. Sabahın 7'sinde adam niye kalksın? Adam mesai 9'da başlıyorsa 8.30'da kalksa yetiyor adama kardeş. Emeklilere günaydın. Hangi emekli erken uyanır demeyin. Gidin 10 kilometre uzaktaki halk ekmek fabrikasından ekmek alacak emekli erken uyanır. Şey demeyin sakın. Ha evet Tolga, ekonomi kötü ya ondan. Yok lan, mahallede var ekmek. Sırf dolmuşa binsin diye serbest kartı var ya, düdüttü böyle. Gezme. Hangi emekli erken kalkar demeyin. Erkenden gidip elektrik faturasını bankada yatırmak isteyen emekli erken kalkar. Yazık Tolga, görüyorum lan, ne yazık, mobilden yapabilir normalde. Adam gezmeye gidiyor. Bir iki sohbet edecek. Elini arkadan bağlayacak böyle. Yeğenim senin memleket nereye diye soracak. Tabii canım, sabah başlamıştır güneşin doğduğunda böyle. Gidecek ondan sonra çay ocağında oturacak, çay içecek. Yanındaki diyecek işte, ekonomi çok kötü. Maaşlara çok var. Ülkeyi kurtaracak falan, zaman geçiriyor. Öyle amcalarımız falan işte şu an yollarda. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası programı ile başlayanlara günaydın. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndan günaydın. Yani şu an esnaflarımız, hani böyle toplu çalışan, kalabalık çalışan esnaflar var ya, sizi tanıştırmak isterim. Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü sipariş verebiliyorsunuz.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Evet evet, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500 toplu yemek siparişlerinizde Yağmur Catering yemekçiliği.

0: Yalnız eğer ki sizin de iş yerlerinizin yemeği dışarıdan siparişte geliyorsa, bugün ne yiyeceğiz diye falan düşünmekten artık sıkıldıysanız, bunaldıysanız,
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Yani eğer ki dışarıdan verdiğiniz yemeklerle ilgili çalışanlarınız problem yaşıyorsa, yaşatıyorsa size,
1: çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim, yemek işinizi biz çözelim.
0: Ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ya ne güzel diyor değil mi? Arayın, gelip görüşelim, çözelim sorununuzu diyor.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Abi kaliteli ise kaliteli, güvenilirse güvenilir, hijyeniklik ise hijyeniklik, ekonomik ise ekonomiklik, lezzetse lezzet. Hepsi bir arada Yağmur Yemekçiliği.

Instagram Yağmur Yemekçilik'ten de takip edebilir, direkt mesaj yazabilirsiniz. Alo, sabah Tolga Dünyası'nda diyorduk da. Hani bu iş yerlerine diyor tabildot usulü falan, nasıl yapacağız şimdi bu işi? Hele bir gelseniz, bir konuşsak verirsek ya. Gelirken bir tabildot bir şey getirin ya benim ona falan. Tadına bakalım bir bari. Lezzetli mi, güzel mi gerçekten ya? Bundan sonra biz de yemeklerimizi sizden alacağız ha. Her gün bize 20 kişilik getir baba. Ama gel bir görüşsek ya. Gel bir konuş.

Canlarım benim. Var mı aranızda henüz uykusunu alamayan? Var mı aranızda yataktan kalkıp ayakta uyuyan? Var mı aranızda uykusuzluktan gözünü açamayan? Var mı aranızda uyuklayan? Var mı aranızda henüz afyonunu patlatamayan? Var mı aranızda neşesi enerjisi tavan olmayan? Var mı aranızda gün her sabah Tolga dünyasıyla başlayan? Tolga dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Numarayı kaydet, günaydın yaz, gönder.

0: Peki.
1: Bu arada telefonu kaydedemeyenler Instagram'dan da Radyocu Tolga'yı takip edebilir. Direkt mesajlarını gönderebilirler.
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin efendim.
2: 104.6.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga

Bir günün sabahından bilmiyorum ben şimdi Ankara'da müthiş yani baktığımız zaman nasıl müthiş olabilir? Yani şimdi sıkıntısız, sorunsuz, problemsiz anlamına gelen bir müthişlikten bahsetmiyoruz. Yani tabii ki de dünya genelinde, dünyanın birçok bölgesinde problemler vardır, sıkıntılar vardır, sorunlar vardır. Yani açlıkla mücadele eden insanlar vardır, katliamlarla mücadele eden insanlar vardır, savaşlara karşı karşıya kalmış olan insanlar vardır. Yani daha sayamayacağımız bin bir türlü adaletsizlikle, haksızlıkla, hukuksuzlukla karşı karşıya kalmak zorunda kalan insanlar vardır. Ya emin olun var ya, dünyanın bin bir türlü hali, derdi, sıkıntısı vardır. Ülkemizde de ciddi problemler yaşayanlar olabilir. Ülkemizde hak ettiği değeri bulmayanlar vardır. Ülkemizde hakikaten böyle baktığımız zaman ciddi anlamda emeğinin karşılığını alamayanlar vardır. Ülkemizde ciddi anlamda mutsuz olan insanlar vardır. Haksızlığa uğrayan insanlar vardır. Hukuksuzluğa uğrayan insanlar vardır. Bir sürü şey olabilir. Bireysel olarak baktığımız zaman sadece şehrimizde değil, bizim ailemizin içinde de yine böyle sıkıntılar, sorunlar, problemler, bireysel anlamda kendi iç dünyamızda problemlerimiz olabilir. Ya bunların hepsi olağan, biliyor musunuz? Ya benim müthişten kastım benim şahsi olarak bugün çok güzel bir haber olarak güne başlamam değil. Yani müthişten kastım bugün çok uzun süredir beklediğim cevabın olumlu gelmesi değil. Müthişten kastım hani ne bileyim sanki böyle dünyanın, ülkenin hiçbir sorunu yokmuş gibi değil. Yani benim müthişten kastım işte enerji uyanmak güne, işte havanın güzel olması, işte mesela elimdeki nimetlerin kıymetini bilmek nedir mesela? Bu sabahta uyandım mesela, şükürler olsun. Bu müthiş bir şey. Bu sabahta mesela gözlerimi açtım, gözlerim görüyor. Bu müthiş bir şey. Bu sabahta kulaklarım duyuyor mesela. Bak bu da müthiş bir şey. Bu sabahta yataktan kalkıp ayaklarımı yere doğru bastığımda ayaklarım yere basıyor. Bak müthiş bir şey. Daha saysak neler var neler. Mesela bir işim var, şu an ben konuşuyorum, siz beni dinliyorsunuz. Bu bir radyo programı, Tolga Dünyası benim programım. Bu müthiş bir şey. Bu işimin karşılığında para kazanıyorum. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde hazırlanan Yağmur Catering yemekçiliğinin sunduğu Tolga Dünyası.

şey yani. Yanlış mıyım arkadaş? Müthiş bir şey yani. Hayır, spor para kazanmak anlamında söylüyorum. Hani hayatımı idame edebiliyorum. Yani. Harcırağımı çıkartabiliyorum. Çocuklarımın neydi? Nafakasını çıkartabiliyorum yani. Ondan sonra bahar mevsimindeyiz. Bu müthiş bir şey. Adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Niye? Yaz ayına. Tabii canım, daha saysak bir sürü şeyler var güzel giden. Ya ben şu anda mesela sizin kendinizi daha iyi hissetmeniz, müthiş bir gün uyanmanız için elimden gelen tek bir şey var, onu yapabilirim. Sesimi duyanların alayına günaydınlar olsun. Bu kız yine bana mal.

0: mesela şunu paylaşabilirim sizinle. İçinde bulunduğumuz haftanın sonu Mayıs ayının ikinci pazarı. Yani her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı olduğu gibi bu Mayıs ayının ikinci pazarı da anneler günü. Bunu çok rahat sizinle paylaşabilirim. Yani şöyle ki programı tabii ki de 7 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlıyoruz ama kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu programın tekrarını dinlemeniz olası. Böyle bir ihtimal, böyle bir olasılık var. İşte bu olasılığı sizlere bahsediyorum ve şu anda muhtemelen bizi 10 Mayıs Pazar sabahı tesadüfen de olsa dinleyenler var. 10 Mayıs Pazar sabahı dinleyen annelerin de anneler günü kutlu olmasın mı?
1: Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

ne var ne. En azından perşembe sabahı dinleyenlere de hatırlatmış bulunuyoruz. Bu haftanın sonu anneler günü. Yani belki de aklınızdan çıkmıştır, unutmuşsunuzdur. Bugün 7 Mayıs perşembe, programı canlı yayınlıyoruz. 8 Mayıs cuma var, 9 Mayıs cumartesi var, 10 Mayıs'ta pazar var. Mayıs'ın ikinci haftası 10 Mayıs pazar günü, yani anneler günü. Yani annelerimizin bizde bir beklentisi yok ama gelenek olduğu üzere bir hediye düşünecek olabilirsiniz. Bunun için alışverişe çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Annelerimizin bizden beklentileri yok ama ne bileyim çiçek siparişi falan vermek isteyebilirsiniz. İşte bunun için sayılı günleriniz var. İşte bunun için birkaç gününüz var. 10 Mayıs pazar sabahı.

konuşuyoruz hakikaten ya. Bugün anne günü müymüş ya falan diyenlerdensin. Hemen hatanızı telafi edin. Anılarımızın bizden gelecek olan hediyeye veya çiçeğe bir ihtiyacı yok. Onların bizim sevgimize, ilgimize, saygımıza ihtiyacı var. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Anne adaylarının da aynı şekilde. Yani şimdiden kutlayalım. Pazar günü program tekrarı yayınlanacak. Pazar günü program tekrarı dinleyenlere de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Anneler günü kutlu ve mutlu olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şirketiniz hayırlı olsun. Canlarım benim. Aynı zamanda adım adım Kurban Bayramı'na da yaklaşıyoruz. Evet evet. İki dini bayramın büyüğü. İki dini bayramın 4 gün sürecek olanı. Kurban Bayramı bu sene Mayıs ayı içerisinde denk geliyor. Geçtiğimiz sene Haziran'ın 2 haftasını biliyorsunuz her sene 10 gün milay takvime göre geri geliyor. Yani baktığımız zaman bu sene 27 Mayıs bayramın 1. günü. Ama tabii ki de bunun bir öncesi var. 26 Mayıs Arife günü. Bunu zaten artık pekiştirmişsiniz. Hele ki geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı 1,5 gün idari izinli olacağını sayınca çalışanların artık bunu ezberi şöyle ki 27 Mayıs Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın 1. günü. Yani Allah kısmet ederse Kurban Bayramı namazını inşallah 27 Mayıs Çarşamba sabahı eda edeceğiz. Yani Kurban Bayramı o. Ama teşrik tekbirleri ne zaman başlayacağız diye merak ediyorsanız. Hadi ama. Elhamdülillah. Tabii ki de Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri. Arife günü yani 26 Mayıs Salı günü sabah namazı itibariyle teşrik tekbirlerini bilmeyeniniz var mı? Yani 5 vakit namaz kılan müminlerin ve müminelerin namazdan sonrasında selam verdikten sonra teşrik tekbir getirmeleri. Allahu Ekber. Hayır biz hatırlatalım da. Sonra bilmiyordum unutmuşum falan. 26 Mayıs Salı sabahı itibariyle. Salı sabah namazı itibariyle. 26 Mayıs çalışanlara gelecek olursak Salı günü, Arife günü. Öğlene kadar mesai. Öğleden sonra mesai yok. Fakat liderimiz, reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz dedi 25 Mayıs pazartesiyle 26 Mayıs salı öğlene kadar olan 1,5 günlük kısmı kamu çalışanlarımıza, memurlarımıza ve memur statüsündeki işçilerimize verelim dedi ya bunu. 1,5 gün bizden olsun. Yani şu anlama geliyor. Halk dilinde, halkın anlayacağı tabirle, yıllardır halkın kullanıldığı tabirle Kurban Bayramı 9 güne bağlandı. Öyle değil mi? Evet. Bağlamak deniyor ya böyle. Bağlandı yani. Yani 22 Mayıs Cuma günü okul zili çaldıktan sonra bir sonraki ders zili 1 Haziran. Yani 23 Mayıs Cumartesi ve 30 Mayıs Pazar günü ders yok. Ders işlenmeyecek. Ya 31 Mayıs'ta dahil olmak üzere yani 9 gün hangi 9 gün? 23 Mayıs Cumartesi. 24 Mayıs Pazar. 25 Mayıs Pazartesi. 26 Mayıs Salı. 27 Mayıs Çarşamba. 28 Mayıs Perşembe. 29 Mayıs Cuma, 30 Mayıs Cumartesi, 31 Mayıs Pazar. Tüm bunları topladığımız zaman 15 günlük resmi tatil. Yok ya 15 günü bir dakika. Hayır ben biraz abarttım galiba. Evet fazla ileri gittim ben. Ben kendimi düşündüm. Ben kendi kendime izin verdim ya. 9 gün bir dakika. Evet doğru ya 23. 23 Mayıs ve 31 Mayıs tarihler arası 9 günlük izin doğru. Benimki 8 Haziran'a kadar sürecek. Ben öyle ayarladım yani. Peki hayrola Türkiye. Hadi iyisiniz yine. Ama tabii ki de bu izinden yararlanamayacak.

olanlar var. Kimler? Mesela devlet memuru olmayanlar. Ama biliyorum ki büyük kurumsal firmalar tamam ya biz de 9 güne bağladık diyecekler. Biliyorum ki ya o günlerden zaten sipariş olmaz falan deyip 9 güne bağladık. Ama hizmet sektörü özellikle gıda sektörü tam da iş yaptığı zamanlar şimdi o nasıl yapsın abi ya? Şimdi tantunici abi nasıl 9 gün izin versin abi? Küçük esnafım nasıl izin ver? Kebapçı nasıl 9 gün kapatsın abi? Nasıl hizmet vermesin abi yani? Nasıl kapatabilir abi adam? Şimdi marketler nasıl kapatsın? Bu insanlar ne yiyecek ne içecek? Canlarım benim. Adım adım Kurban Bayramı'na da yaklaşıyoruz inşallah.

0: Bulduğumuz haftanın sonu pazarı anneler günü. Anneler günümüz kutlu olsun. Bu program 10 Mayıs pazar günü tekrar yayınlanacak.
1: Çocuktum, büyüdüm. Yanımda hep seni gördüm. Bana yaşattığın her şey için teşekkürler annem. Anneler günün kutlu olsun.
2: Annem, annem.
0: Evet evet, anneler gününe adım adım yaklaşıyor. Aynı zamanda Yağmur Catering yemekçiliğini sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyoruz. Aynı zamanda Cumali Usta bugün yine erken kalkıp yol almış, bugün yine erkenden yollara koyulmuş. Sabahın 06.18'inde erkenden mesajlarını yollamış. Hayırlı sabahlar kardeş yazmış, göndermiş. Cumali Usta. Yağmur Catering yemekçilik işletmesi Cumali Usta. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliği işleten Cumali Kırmaz Usta. Erken kalkıp yolan, erkenden yollara kayılan Cumali Usta. Her sabah iş yerine varan, yemeğin suyunu koyan, türlü türlü menüleri bizlerin beğenisine sunan Cumali Kırmaz Usta. Ailesiyle, çocuklarıyla, çalışanlarıyla, ekibiyle şöyle güzel yemekler sunan Cumali Usta. Bir menü yapayım mı size? Ha, Yağmur Catering yemekçilikte bugün neler var? Yani hazır böyle belki henüz kahvaltı yapmayanlarınız vardır. Henüz böyle kahvaltıyı geçiştirenleriniz vardır. Öğlen olsa da şöyle güzel bir yemek yiysek diye düşünenleriniz vardır. Bak, öğlenleyin ne yemek istersiniz? Hani biz her zaman diyoruz ya, bakınız şunlardan bahsediyoruz.

0: Kahvaltıyı biliyorsunuz, ne olur kahvaltıda peynir olur, zeytin olur, sucuklu yumurta olur, menemen olur. Çorba isteyene çorba olur. Hani biz diyoruz ya, sulu yemekte diyoruz. Yılların tecrübesi, lezzetli yemekler diyoruz. Kaliteli, hijyenik, güvenilir. Aynı zamanda lezzetli ve ekonomik yağmur catering yemekçilik diyoruz ya. İşte bugün mesela 7 Mayıs'ta ne var mesela? Hani belki de bağlantıyı yağmur yemekçilikte kurup da bugün yemeği yağmur yemekçilikten gelecek olanlar vardır. Bilmiyorlardır menüyü. Onlar için de bir şey yapalım. Ya da bugün Tırmıl tarafında işi düşecek olanlar vardır. Ya Tırmıl'a gitmişken yağmur yemekçiliğe bir uğrayayım diyecek olanlar vardır. Mesela onlar uğrarlarsa ne yiyecekler mesela, bak. Mesela ya Tolga çok bahsetti şu yağmur yemekçiliği. Biz de bir görüşelim de. Bizim iş yerimizin yemeklerini de artık onlar geçsinler diye düşünen olabilir. Peki bugün yemek gelmeye başlarsa ne gelecektir bakalım ha? Öncelikle kurudan başlayayım mı? Kurudan. Evet evet. Güveçte kuru fasulye. Her gün var abi. Her gün. Yanında pilav da var. Her gün abi. Her günün menüsü. Seviyorsanız eğer. Her gün kuru fasulye pilav yemekten bıkmam diyorsanız. Her gün kuru fasulye. Her gün pilav. Her gün cacık. Her gün soğan, limon, biber ekmek. Hepsi birden sadece 200 liraya yağmur catering yemek. Evet evet. Şöyle değişik bir şeyler olsa falan diyeniniz varsa en değişini söyleyeyim mi size? Hatay tava. Evet evet. Yağmur catering yemekçilikte bugün menüde Hatay tava var. Yani Hatay tava. Yanında bulgur pilavı. Yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Şiş köfte var, şiş köfte. Evet evet, yani yağmur catering yemekçilikte şiş köfte. Yanında mercimek çorbası. Yanında ayran. Tabii ki de limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden. 300 lira değil, 250 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmıl Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri PTT yanında. Sipariş hattı var, eğer ki kaydetmek isterseniz alın size numarası.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Tahmin ettiğim kadarıyla numarayı kaydetmenizi merak etmeyin. Numara günde 10 kere Mersin reklam kuşaklarında dönüyor. Ama daha da pratik bir yol istiyorsanız Instagram Radyocu Tolga. O benimki oluyor. Instagram Yağmur Yemekçilik. Evet evet, takip edin Yağmur Yemekçiliği, direkt mesaj gönderin. Mesaj gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçiliği, Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği direkt mesaj gönderin. Selamun Aleyküm Ustam, biz bilgi almak istiyorduk. Tabildot gönderiyor musunuz baba? Bunları konuşun.

0: Canlarım benim, anneler gününe sayılı günler kaldı. Pazar sabahı dinleyenler için 10 Mayıs Pazar Anneler Günü.
1: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
0: Tabii böyle dramatize edilebiliyor. Hani böyle duygu yüklü, böyle dram yüklü senaryolarla da hatırlatılabiliyor. Ama hepsi bizim için. Yani baktığımız zaman harbiden de böyle işte az önce anlatılan hikaye işte. Ayrı şehirdeydik. Koşa koşa gittim ama onu göremedim, üzüldüm falan gibi şeyler söylüyor. Doğruluk payı var arkadaşlar. Aslında farkındalık yaratmaya çalışılıyor. Aslında hani ertelemeyin demeye çalışıyor. Aslında kıymetini bilin demeye çalışıyor. Aslında unutmayalım demeye, hatırlatmaya çalışılıyor. Yani hani biz insanoğlu olarak sadece annemiz, eşimiz, işimiz, ne bileyim paramız, sağlığımız, sahip olduğumuz ne varsa nedense elimizden kaçtıktan gittikten sonra kıymetini biliyoruz. Bakınız, eski sevgili diye bir tabir var ya. Yani bir çok iyi anlaşmışızdır, sevmişizdir ama eski olunca, eski sevgili denince şey oluyor ya işte, eski sevgiliyi özlemek, eski sevgiliye hasret kalmak. İşte bu da mesela elden gittikten sonra kıymetini anlamaya giren olaylardan bir tanesi. Ama tabii ki de kıyaslama gibi olmaz. Bir insanın belki eski sevgilisi olabilir. Bir insanın belki eski eşi olabilir. Bir insanın belki eski işi olabilir. Ama hiçbir insanın eski annesi diye bir şey olamaz. Tabii canım. Yani birinden şey duyabilirsiniz. Bak şunu görüyor musun? Çünkü benim eski anı, eski eşi o. Bunu diyebilirsiniz eskiden de. Ama hiç kimseden şey duyamaz. Ama o benim eski annem ya. Şimdi yenisi var, ben eski. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz dünyaya geldiğimiz andan itibaren, doğduğumuz andan itibaren bizi dünyaya getiren o kutsal varlıklar belki biz ölene kadar yanı başımızda olmayabiliyorlar ama biz ölene kadar anne dediğimiz insan kutsaldır bizim için. Belki onun veya bizim ne zaman öleceğimizi bilmiyor olabiliriz ama en azından hayattayken, hayatımızdayken, yanımızdayken kıymetini bilelim ve emin olun bu o kadar zor bir şey değil, biliyor musunuz? Onları mutlu etmek çok zor değil gerçekten. Hani belki yeni bir sevgili yapmışsınızdır, bir türlü mutlu edemiyorsunuzdur. Pahalı hediyeler alıyorsunuzdur, hala tatmin olmuyorsunuz. Her gün dışarı çıkarıyorsunuzdur, hala mutsuzdur. Ama anneler böyle değil, biliyor musunuz? Bak belki bir sevgiliyi, belki bir eşi, hatta bakınız her ne kadar eşler de birer anne ya da anne adayı olsa da benim burada bahsettiğim bizi dünyaya getiren annelerimiz, huylarını bildiğimiz için o kadar kolay mutlu olabiliyorlar ki, o kadar kolay ki onları mutlu etmek. Bir gülümseme, bir içten sarılış, bir kulaklarına seni seviyorum anneciğim, iyi ki varsın. Yani abi içine 10 Mayıs Pazar sabahı dinleyenler, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçilik, tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlar.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyamdasınız, Tolga dünyası.
2: Mersin
3: efendim. 104.6.
1: Benim radyomdasınız, 104.6 Mersin efendim radyosu.

0: yazdım.
1: Bu arada yasal uyarı, sigara sağlığa zararlıdır. Onu söyleyeyim. Sonra bu açıklamayı yapmazsak ceza yeme ihtimalimiz var. Ama açıklamayı yaptık ya. Şimdi şey diyebiliriz, var ya, yakacağım böyle. Bir çekeceğim böyle. Sigara sağlığa zararlıdır. Ve bir uyarımız daha var. 7 Mayıs Perşembe programı canlı yayınlıyoruz. Kayıt altına alıyoruz. 10 Mayıs Pazar günü dinleyenler tekrarını dinliyor. Ve bir hatırlatmamız var. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı. Anneler Günü. Bu programın tekrarı 10 Mayıs Pazar günü. Yani Anneler Günü sabahında yayında olacak.
2: Bugün ona bir hediye vermeyebilirsiniz. Ama zaten hiçbir hediye gözlerinin içine bakarak söyleyeceğiniz sevgi sözcüklerinden önemli olamaz. Tüm annelerimizi seviyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun.
1: Annem, ya tabii siz züğürtlük yapıp da şey yapmayın. Vallahi bize hediye istenmiyor dendi. Yani hediyeyi sevmez anneler, bizi sever dendi. Yani ne bileyim, hediye istemez, beklemez dendi. Yani tabii her taraf öyle söylüyor ama yani şeyler öyle söylemiyor ama. Reklamlar falan öyle söylemiyor. Sağ piyasa böyle söylemiyor. Esnaflar öyle söylemiyor. Ben birçok esnaf tanıyorum. Alacaklarına şey diyor. 11'inde gel. O annene günde satış yaparız. Birçok beyaz eşyacı hatırlıyorum. Biliyorum, mobilyacı, kuyumcu bütün ödemelerini 11 Mayıs'a erteledi. Neden? Çünkü 10 Mayıs'ta rekorlar kıracaklar. Satış rekorları. Gerçi anneler günü sonrasında bir piyasa araştırması yapılacak. Uzmanlar bir araştıracaklar. Şeyi araştıracaklar arkadaşlar. Kartla harcama hangi dönemde daha çoğaldı diye. Bak bunu yazın bir tarafa. Anneler gününden sonrasında diyecekler ki sevgililer gününde yapılan harcamalar anneler gününü geçti diyecekler. Söyleyse yazın onu bir tarafa. Sevgililer gününde daha çok harcama yapıldı. Anneler günü geride kaldı diyecekler. Yazın bir kenara. Ya buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Anneleri sevgililerimizden daha, tabii öyle bir sonuç yok da. Yani sevgililere daha çok hediye alınmış demek oluyor bu. Annelere daha az, ama tabii ki de anneleri sevgililerimizden daha seviyoruz diye bir şey yok. Olur böyle bir şey. Ama bir detay daha vereyim isterseniz. Sonra Haziran ayında bir araştırma daha yapılacak. Babalar günü alışverişleri. Orada şey diyecekler yani. Anneler günü, babalar günü alışverişlerini ikiye katladı. Şey diyecekler. En az alışveriş yapılan üçünün arasında. En çok sevgililer günü ikinci. Anneler günü üçüncü, babalar günü. Yani burada da şey anlıyoruz yani. Kim baba? Tabii canım. Ya şimdi anneler gününün tabii şöyle bir özelliği daha var. Mesela anneler ve anne adayları diyebiliyoruz. Ama sevgililer için çok hoş olmaz ya. Evet. Al sana hediye. Niye? Sen benim sevgili adayımsın. Al. Ama insan eşine, belki de çocuk sahibi olmasa bile eşine, nişanlısına, sözlüsüne, sevgilisine belki sen de geleceğine al sana hediye. Al. O ne olur insanlar yani. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Her türlü kadınlar kârda. Tabii canım, her türlü. Acaba her türlü. Sevgililer günü olur, kadınlar günü olur, anneler günü olur. Gözümden sakındım. Acaba şimdi nerede? Acaba Instagram'dan ulaşmış Onur Tantuni. Instagram'dan merhabalar, selamlar, radyocular kralı demiş. Onur Tantuni. Sana da günaydınlar olsun, sana da hayırlı sabahlar olsun Onur Tantuni. Çağdaş Kent Onur Tantuni. Instagram'dan takip edebilirsiniz. O beni takip ediyormuş, ben onu takipleşiyormuşuz. Tantuni ya. Tabii canım ya. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi deyince aklımıza Mersin gelir. Mersin deyince aklımıza Tantuni gelir. Tantuni deyince aklımıza Onur Tantuni gelmiyor olabilir ama gelecektir herhalde. Onur Tantuni iyidir, güzeldir, hoştur ya. Seni de unut. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Onur Tantuni biz de iddialıyız diyor. Gelin bir de biz de deneyin diyor. Biz de size o lezzeti yaşatabiliriz diyor. Uturum. Onur Tantuni Çağdaş Kent Migros yanında diyor. Sizi Tantuni'mizi yemeye bekliyoruz diyor. Onur Tantuni Tolga Dünyası ve Mersin Evim dinleyicilerine hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyor. Söylemiş olayım da. Sonra bilmiyorduk falan. De.

Pazar günü bir farkındalık günü aslında. Ben bunu 7 Mayıs Perşembe günü yaratmaya çalışıyorum. 10 Mayıs Pazar günü program tekrarı yayınlanacak. Size şunu söyleyebilirim.

0: 23 saatinde bunu dinleyelim. Bakın şu dinleteceğimi dinleyelim. Olayların farkına varalım biraz.
1: Bu sefer unutmamıştım. 40 yıldır unutuyordum ama bu sefer unutmamıştım işte. Aylar önceden planlamıştım her şeyi. Yıllık iznimi bile almıştım. O bir haftayı sadece onunla geçirecektim. Ayrı şehirlerde yaşamanın zorlukları var tabii. Yaşam kavgasına giriştik, kendimizi bile unuttuk. Merdivenleri hızla çıktım. Odasının kapısını açtım. Ama yatağı boştu. Bir gece önce fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. 3 gün başında bekledim. Söyleyecek o kadar çok şeyim vardı ki bir an gözünü açar da onu ne kadar sevdiğimi duyar diye bekledim. Ama bir daha hiç uyanmadı. Onu ne kadar sevdiğimi hiç duyamadı. Ben hep ertelemiştim söyleyeceklerimi. Ama siz ertelemeyin. O kadar sık ve her fırsatta söyleyin ki Mayıs'ın ikinci haftasının hiçbir önemi olmasın. Her gün onun günü olsun. Seni çok seviyorum anneciğim.
0: Şimdi biz anneler günü dedik, sayılı günler dedik. Anneler günü her ne kadar anneler beklemese de, bir sevgili kadar olmasa da yine de bir çiçek bekler dedik. Yine de bir hediye bekler dedik. Tabii ki de yılın her günü ilgi bekler, alaka bekler, sevgi bekler, saygı bekler dedik. Yani şimdi biz bunu 7 Mayıs Perşembe sabahı hatırlatıyoruz sizlere. 10 Mayıs'ta anneler günü olacak. Az önce sevgililer günü dedik, kadınlar günü dedik, anneler günü dedik, çiçek dedik. İşte Lili Çiçekçilik'ten Emine Kayadar radyo başında. Evet evet, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde. Lili Çiçekçilik Emine Kayadar radyo başında. Tabii ki de sizler yeni yıla girerken yılbaşı çiçeklerinizi Lili Çiçekçilik'ten aldınız. Sonrasında sevgililer günü çiçeklerinizi Lili Çiçekçilik'ten almadıysanız ciddi pişman olmuşsunuz. Sonrasında Dünya Kadınlar Günü çiçeksiz olmaz dediniz. Yine Lili Çiçekçilik'in kapısını aşındırdınız. Önümüzde bir de Anneler Günü var. Anneler Günü'nde de anneleriniz için en güzel çiçekler, buketler, canlı çiçekler. Lili Çiçekçilik'te. Lili Çiçekçilik Emine Kaya İşletmeciliğinde Çamlıbel Sistem Tıp Merkezi Çaprazı köşesinde, köşe başında. Evet evet, 7 Mayıs Perşembe itibariyle Instagram'dan Lili Çiçekçiliği takip edin. 7 Mayıs Perşembe itibariyle Lili Çiçekçiliği'ye Instagram'dan yazın. Siparişinizi oluşturun. Anneler gününde siparişiniz annenize ulaşsın. Bunun yanında sadece sevgililer günü, kadınlar günü, anneler günü değil, özel günler. Bunun doğum günü var, evlilik yıldönümü var, falanı var, filanı var. Yani sizin de bir çiçekçiniz olsun ya. Sizin de çiçekçiniz Lili Çiçekçilik Emine Kaya. Kim demiş Tolga dünyasında hiç Soner Sarıkaba dayı çalınmıyor diye yahu? Kim demiş Tolga hiç programında Soner Sarıkaba dayı çalmıyor diye ya? Kim demiş Tolga o kadar dinledim bir kere bile Soner Sarıkaba dayı duymadım diye? Al sana Soner Sarıkaba dayı.

0: Söyleyecek çok şey var ama biliyorsunuz ki bir radyo programcısı nasıl görevi reklamların zamanında girmek. İki reklam arası dinleyici ağlamak. YVC Mehmet Radyo başında. Günaydın reis. Herkes hayırlı işler, bol kazançlar dilerim diyor. Erik araba yapmışsın kendine be YVC Mehmet. Şimdi ben bu arabaya bir makara yapardım 3,5 dakika ama vaktim yok. YVC Mehmet reise ve ekibine de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Anlıyoruz onu dinleme.
0: Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu Yağmur Yemekçilik.
1: Sulu Yemek ve Kahvaltı'da Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Kaliteli güler yüzlü.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz, mutabık mıyız? Okey mi, cepte mi yani? Tolga anlatıyor, Tolga söylüyor yahu.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, Tolga tavsiye ediyor.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Adresi aldınız değil mi? Tırmıl'da PTT yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edebilirsiniz. Direkt mesaj gönderebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Ya biz de bilgi almak istiyoruz deyin. Ekip gelsin. Size numune getirsin, numuneden tadın. Fiyatta pazarlık yapın, anlaşın. Bundan sonra sizin iş yerlerinizin yemekleri de Yağmur Catering Yemekçilik'ten olsun. Mola veriyoruz. Çayımızı tazeliyoruz, sonra tekrardan geliyoruz, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor, ediyor. Türk ve Dünya Radyo'nun en mükemmel radyo programı Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya içimizde onlarca, yüzlerce, binlerce, ya birçok insan şu anda sessiz, sedasız, sakin bir şekilde hayatına idame ediyor. Mesela nedir? Erken kalkıyor, yol alıyor, işine gidiyor. Ekmeğinin peşinde ya. Helal kazanç peşinde arkadaşım. Yani filmle, fırıldakla işi yok. Yani kafası böyle cinliğe, hinliğe falan çalışmıyor. Birçoğumuz bu şekildeyiz. Ama işte ben daha önce de söyledim, bu konuyu bahsettim. Yani yeryüzünde milyarlarca insan var ya, bunların çoğunluğu rutin, işte standart. Hani çoğunluğu etsiz aşım, ağrısız başım. Yani çoğunluğu etliye sütlüye karışmam, işime bakarım falan kafasındayken, belli bir kısmı da, yani çoğunluğa yakını da şey kafasında, köşeyi dönme, çok para kazanma. Yani ben Kamil'den daha kurnazım, Kamil benden daha saf kafasında. Hani benim gençliğimin ilk yıllarında üç arkadaş bir araya gelip şey yapardı ya. Bro var ya, aslında bir araba kiralamacı açacaksın, tamam mı? Bro zaten arabayı 1 milyona alıyorsun. Günlük 1000 liraya gidiyor kiraya, aylık 30 bin lira. Oğlum bir yılda kirasını çıkarttın lan. Araba kendini amorti eder oğlum. Bir yılda amorti eder. Sonra da senin araban olur. 5 tane araba alırsan 5 araban ölür. Bu benim gençliğimin ilk yıllar. O zaman sosyal medya, sanal medya bu kadar yok. O zamanlar bu şu an hayatımızda olan siteler var ya. Reklama girecek ama örnek vermek için söylemek zorundayım. Bu N11 olsun, işte Trendyol olsun, hepsi burada olsun. O zaman yok. İşte sarı site diyorlar sahibinden. Sonra bunlar çıkmaya başladı. Hani bu şekilde şeyi sorun peki bana. Gençliğin ilk yıllarında böyle konuşan insanlar sonra ne oldu diye sorun. Ne olacak baba? Hüsran yani. Şu anda çoğunluğu oto yıkamacıda çalışıyor. Yani krediyle aldığı arabanın ödeyemediği kredisini ödemeye çalışıyor. Yani o anlatıldığı gibi değil yani. Ha, 5 tane araba kiralıyorsun filo. Her gün işte 1000 lira, bu rakamları örnek veriyorum bu arada. Her gün 1000 liraya kiraya veriyorsun, 30 gün boyunca 30 bin lira yapıyor, bununla taksini ödüyorsun. Bir yılda kendini amorti ediyor, bir dünya yok arkadaş. Öyle bir şey yok yani. Laf bu. Ama o yılların popüleriydi. Ya o yıllara bakacak olsanız, o yıllarda şey vardı, saadet zinciri. Yani şu anki şeylerin ne diyorlar, piramit, bu Seçil Erzan tarzı var ya. Onların babası Kenan Şerenoğlu. Böyle vardı. Sonra işte şey çıkınca o siteler, hemen insana şey, oğlum var ya biz de kuracağız siteyi var ya, paraya para demeyeceğiz, paranın o. Bir de genelde parayı bulanların argoda arkadaşlar arasında söylediği tabir belli. Paranın neye koyma, ne o. Hemen yani ha, paraya para demeyeceğiz, ne diyeceğiz, pul mu diyeceğiz, akçe mi? İşte bu kafada olan insanlar her zaman kaybetmeye mahkumlar. Şimdi bir çoğumuz çalışıyoruz, ediyoruz dedim ya. Çoğumuzun kendine göre ufak birikintisi vardır, birikimi vardır. Ziyneti falan vardır herhalde ya. Tamam anlıyorum yani bunu derken şey demeyin. Ne Tolga, senin tuzun kuru, ne ziyneti oğlum lan. Tamam şeyi kabul ediyorum. Şu an aramızda dinleyenlerin

0: kişinin muhtemelen kartı patlamış durumda. Hacizlikler anlıyorum, maaşlarında kesinti var. Çoğunluğu yani şeyle nasıl geçecek onu hesap ediyor. Olmazsa ben bugün paketi almayayım, arkadaşlardan notlanırım falan. Çoğunluğunuz yani dolmuş 40 lira olmuş, dolmuşa para vermeyeyim, sabah spor yaparım şeklinde, anladım. Ama tamam da hep buna yönelik hareket edemeyebilirim. Dur biraz da şeyi söyleyeyim. Aramızda çok multimilyarder zenginler var. Hayır şeyi söyleyeceğim. Birçoğumuzun birikimi falan vardır böyle. İşte ziynetti, çeyrekti, yastık altı, yarım falan. Yok mu gerçekten ya? Şöyle yapalım, siz gerçekten bir düşünün. Bir yastık altına bakın falan, birikiminiz var mı? Hatta kuyumcuya falan sorun. Alo, ben sana emanet vermiş miydim ya? Bir düşünün, ben de bir mola vereyim, sonra geleceğim. Bak mevzumuz bununla alakalı. Birikim, çeyrek, yarım, tam, gramsiye böyle küçük. Bu konumun bir mevzu bu. Konumuz değil yani, anlatacağım mevzu. Bu arada bilmeyenler olabilir, onları da hatırlatalım, sonra şaşırmasınlar.
1: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Benim dünyam
2: Mersin FM
0: 104.6. Benim radyom
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Benim sponsorum Yağmur Yemekçiliği.

Aa, şarkı bitti, hazırlıksız yakalandım. Dur dur, ben gene de yetiştiririm, sıkıntı yok. Ha işte şöyle yaparız, şunu yapınca tamamdır. Ne diyorduk efendim? Çoğumuz evet, kartı patlayanlar var. Nasıl kendi toparlamaya çalışanlar var. X kartın limitiyle Y kartını, Z kartının limitiyle Y kartını, Q kartı kapatmaya çalışanlar. Ama bizim şu anda mevzumuz bu değil. Bizim mevzumuz şey. Hani işte kolay yoldan zengin olmak falan filan dedik ya. İnsanlar kolayını bulmuş ya. Mesela bundan 3-5 sene öncesinde faiz olaylarını biliyorsunuz bayağı arttı. 10 milyon liralık evi olup da 10 milyon liralık evini satıp faize verip de şu anda kirada oturan var. Valla Tolga'cığım güzel veriyor faiz. 10 milyon nereden baksan var ya 250 bin veriyor. Ya şimdi teorik olarak aslında haklı bak. Teorik olarak 10 milyonluk bir evde oturuyorsun, kira ödemiyorsun, ev senin oluyor. 10 milyonluk evi satıp şu an faizle verirsen sana ortalama 300-400 bin lira gibi bir para geliyor. Doğru aslında. Hani sen de en fazla 30-40-50 bin liralık bir evde oturabilirsin. Aylık kiradan bahsediyorum. Çok karlı oluyorsun. Bak teorik olarak böyle. Ama pratikte seni 2-3 sene önce...

senesinde o evi sattın ya, 10 milyonluk evi. Tekrardan almaya kalktığında alamıyorsun. Şimdi teorik olarak senin hesabında hani bugün 10 milyon vardı. Sonra faizdeki paya da koydun, 5 ay sonra 11 milyon oldu. Sonra yıl, yani yıl bazlı söyleyeyim, bir yılda 12 oldu. İkinci yılda 14 oldu falan diye mantıklı da. Ama yani bir sürü şey. Ya bunu ekonomistler çözerler. Mesele bu değil. Mesele şu aslında. İşte bu şekilde hesap yapanlar şey diyor. Tolga'ya bak lan. 10 milyonluk evde oturuyor. Bak ben evimi sattım. 50 bin lira kira veriyorum. 10 bin lirayı bağladım baba faize. Aylık var ya 300-350 bin para geldi. 50 bin kiraya veriyorum. 300 bin karım var. Babika. Gibi bir kafa var. Yani tamam diyelim. Hani şöyle söyleyeyim. Evet doğru, sen benden daha zekisin. Kesin öyle. Kesin buna kanaat getirdim. Hani o yüzden işte yok şu işi yapalım, yok bu işi kuralım falan diyen insanlar da ha haklısın, sen niye yapmıyorsun diye sorular. Ben de o kadar zeka yok diyorum. Ben salağım biraz. O yüzden diyorum sen şey yap, bir yürü, bir yürü, bir sana bakalım. Olmadı bana bir iş verirsin diyorum. Kendi işletmende işte. Şimdi böyle bir kesim daha var arkadaşlar. Hani birikim yapan kesimden bahsediyorum. Hani böyle tasarruf yapan, yemeyen içmeyen. Yani gerçekten böyle sürekli böyle bir yatırım yapan. Hani böyle işte birikimlerini altına dönüştüren, çeyrek altın, yarım altın, tam altın yapan insanlar var. Her gün böyle kuyumcu kuyumcu gezip çeyrek ne oldu, tam ne oldu diye soranlar var. Bir de bunların içinden kuyumcularına sadık olanlar var. Yok ben değişmem. Ben aynı yerden alırım yani. Ben değiştirmem diyenler var. Bunların içerisinden de tamam edenler var. Ya işte tamam, hani atıyorum bu hafta bir çeyrek altın aldık. Yoksa yalnız mısın? İyi güzel, tamam, hoşumuza gider bu. Benim gibi boynu bükün. Elhamdülillah diyenler var ama bunu daha da bir arttıralım. Hani bir yatırım aracına dönüştürelim. Hani buradan daha çok kâr edebilirim diyenler var. Bak şimdi bedava peynir fare kapanında olur. Bunu en başta biliyoruz değil mi? Bu konuda bir sıkıntımız yok. Bedava peynir fare kapanında, bu cepte. Şimdi bunlar sürekli aynı kuyumcuya gidiyorlar ya. Kuyumcu bunları tanıyor. İşte kim? Nezaket teyze, Kamil amca. Bunları tanıyor artık. Bunlarla arası iyi, soruyor. Kamil amca ya senin hafta bir çeyrek geliyor. Neyi biriktirdin galiba? Ama. Kamil amca dökülüyor da. Ne yapalım yavrum falan. Kuyumcu soruyor. Ne amca, nerede bunlar saklıyorsun? Evde tehlikeli mi ya falan deyip damardan. Kamil amca da tehlikeli olduğunun farkında ama nasıl bir kar elde ederim diye böyle bir zarf. Yok be yavrum, biz hallediyoruz o işi falan diye. En sonunda kuyumcu bombayı patlatıyor. Ya Kamil amca, olmazsa sen şu birikimleri bana ver, ben işleteyim ya. Bak vereceğin 10 altına her ay bir altın vereyim. Tabii canım ya, düşünsene bir ay sonra 11, 2 ay sonra 12, 3 ay sonra 13 diye. Şimdi mantıklı geliyor. Şimdi baktığımız zaman aylık %10. Altın şeklinde iyi bir kar. Tabii ben bunları örnek veriyorum. Belki bakarsınız 10'a 2 diyordur belki, ne bileyim. İşte bunlardan bir tanesiyle patlamış. Bu sefer Mersin'de değil, Antalya'da. Antalya Manavgat'ta. Yine böyle bir kuyumcu. Yatırım yapan, yatırım yapmak isteyen insanlara getirin altınlarınız bende kalsın. Ben bunu çalıştırayım. Bak bende bir potansiyel var. Buraya insanlar geliyor, biz para kazanıyoruz. Bana vereceğiniz 10 altına ben her ay 2 tane daha ben vereyim falan deyip, ne bileyim buna benzer. 50 milyon lira dolandırmış insanları. 50 milyon. Şimdi baktığınız zaman ben eleştiri yapacağım. Şimdi şey diyeceksiniz. Hırsızlığın hiçbir suçu yok. Ya hırsız hırsız. O ayrı, hırsız hırsızdır abi ya. Ay şimdi teslim olsa ne olacak ya? Yani Kamil amca ve Nezaket teyze bizden daha zeki oldukları için, evladım ben yatırımcıyım, ben büyük yatırımcıyım. Hatta şey diyen var mıdır ya, şu köşede kuyumcu var ya, benim orada istem var falan. Ya ilk başta alıyorlar ya, bunun filmi bile yapıldı arkadaşlar. Babil ya. Babil, Mısır piramidi. Piramit yani. Babil piramidi. Senin paranla, bak Nezaket teyzenin parası da Kamil amcaya, Kamil amcanın parası da bana, benim paramla Orhan'a ödeme yapıyorlar. Böyle silsile gibi gidiyor. En son bir yerde tıkanınca yatır turizm. O yüzden şey yapmayın. Hani bunun birinci önceliği ne biliyor musunuz? Af buyurun.

yani daha hafif bir tabir bulamıyorum. Aç gözlü olmamak gerekiyor arkadaşlar. Tamah etmek gerekiyor, şükür etmek gerekiyor. Ha bir de bunu yapınca şey diyorlar, ben Tolga'dan daha zekiyim ha. Değilsin, kimse kimseden daha zeki, daha kurnaz, daha akıllı değil. Sadece bazılarımız biraz daha saf, biraz daha salak.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Hep işte bütün bunlar ekonomik meselelerden ötürü geliyor başımıza. Ha, insanların dolandırılması, işte insanların kısa yoldan zengin olmaya çalışması, insanların daha fazla kar etmeye çalışması hep ekonomik yokluktan geliyor başımıza. Hep böyle işte yarın bir gün çok parasız kalırız korkusuyla. Halbuki rızkı veren Allah, rızkımızda kefir biliyorsunuz. Ya ekonominin kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Soruyorum şu anda. Ekonomi o kadar kötü ki 200 liraya ne geliyor 200 liraya soruyorum. Şu an gidip bir tantuni yemek isteseniz 200 liraya zor yersiniz. Nereden baksanız iyi bir tantuni 250 liradan başlıyor. Gidip bir Adana kebabı yiyeyim deseniz 200 liraya zor yersiniz. İyi bir Adana kebabı 250-300 liradan başlıyor. Şöyle gideyim bir lahmacun gibiyim falan derseniz 200 liraya zor. İyi bir lahmacun nereden baksanız 240-250-260 sularında. Ama derseniz ki 200 liraya ne yapabiliriz? Karnımızı doyurabilir misiniz? Doyurursunuz tabii ya. Tabii ya. Yağmur Catering Yemekçilik var ya. Bol bol yağ az öde diyor ya. Bol bol ye diyor. Az az öde diyor. Aa bak inanmıyorsan bak.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? 3 çeşit yemek ne var? Ana yemek var. Yanında ne var? Pilavı ya da ne bileyim makarnası var. Yanında ne var? Salatası ya da istiyorsanız yoğurdu ya da istiyorsanız cacı ya da istiyorsanız ayranı. 3 çeşit işte ana yemek, ikinci çeşit ve işte makarna veyahut da pilav, işte ne salata malata ne istiyorsan. 3 çeşit yemek yani bol bol yiyorsun ya. Yanında limon, biber ve ekmek de ikram arkadaşlar. 200 lira. Sadece 200 liraya. Bakınız tekrar ediyorum inanmayan varsa.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Ana yemeği, pilavı, salatası. Yanında limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Evet evet 200 lira. Gel vatandaş gel. Bol bol ye az az öde. Bir öğün yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. İş yerlerine tabildot usulü servisimiz vardır. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler, yılların tecrübesiyle hızlı servis. Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip ediniz. Direkt mesaj yazınız, bilgi alınız. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takipleşin. Direkt

nasıl pasif var? Guva ye hamur var. Yani diyor ki Tolga dünyası çok güzel diyor. Tolga dünyası mükemmel diyor. Biz de Tolga dünyasını dinliyoruz diyor. La guva va. Canlarım benim. Tamam mıyız? Görevimi yerine getirdim mi? Afyonlar patladı mı? Tamam mıyız? İş başı yapıldı mı? Tamam mıyız? Yollar alındı mı? Belli bir yol alındı mı? Tamam mıyız? Güne neşeli başlandı mı? Enerjik başlandı mı? Yüzde bir tebessüm var mı? O sabah mamurla atıldı mı böyle? Kaş çatmalar falan geride kaldı mı? Tamam mı? Bugün de görevimi yaptım mı? Yövmeyi mi hak ettim mi? Ha?

Normalde şarkının sonunda veda ederim. Bu sefer ortasında veda edeyim de kalanını dinleyelim ya. Canlarım benim. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Akşamım. Dur şarkı dinleyelim. Tam boşluğunda şey yaparım. Şimdi...

0: Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0500

0: 0541-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
6: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
7: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544-492-1054.
10: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç.
11: İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyundan, seni soyundan. Canlarım benim, günaydınlar olsun. Canlarım benim, hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim, güne Mersin FM radyosunda.
2: Mersin FM.
0: Tolga Dünyası ile başlayanlara.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Ulaşma.
0: Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim, uyanmakta sorun yaşayanlar, yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar, ya beş dakikada ya diyenler, gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar, ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hadi. Böyle demeyin. Sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii tabii, benim gibi bak bu saatte, günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki,

şekilde 6'da belki de 5'te yanacaksın. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir 2 saat falan değil, 1 saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız doğru yerde, doğru frekansta. Meltem Radyosu'nda Tolga Dünya Sunduruz.

0: Canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi. Aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz. Sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu biberi ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için Yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı Yağmur yemekçilik. Nitekim Yağmur yemekçiliğin tam ünvanı Yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin Yağmur yemekçiliğe, vallahi biz açız deyin. Siz Yağmur yemekçiliğe gidin, vallahi kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama Yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem

kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmın sanayi sitesi, sosyal tesisleri. PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram yağmur yemekçilik takip edin. Kabildo usulü servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli, enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıda, ikinci yolu da besmeyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersem'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 8432. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 8432. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sana at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32 kaydet numarayı yolla gel.

Tamam mıyız? Mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 84 32. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. E hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeflerimiz hayır olsun yazın gönderin. E hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri kol

0: karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 mezitli Mersin.

0: de. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL, çocuk atlet 50 TL.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

zor olsa da, her ne kadar insanlar uyanmakta uyandırılmakta zorlansa da, her ne kadar iki günlük hafta sonu tatili sonrasında yeni bir haftanın ilk gününün sabahına, yeni bir güne başlamak zor olsa da, yine de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şefleriniz hayır olsun. Canlarım benim. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydınlar olsun. Yani şu demek oluyor, iki günlük hafta sonu tatilinin sonrasında mesai olan bir günün, iki günlük hafta sonu mamurluğunun sonrasında yepyeni bir haftanın ilk gününün, pazartesi gününün sabahından günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şevkleriniz hayır. Günaydınlar. Her ne kadar havalar ısınmış olsa da, her ne kadar şu anda yaz mevsiminde gibi hissetsek de, her ne kadar şöyle gün içerisinde özellikle hafta sonları, hani bu yaptığımız bazı organizasyon, etkinlik ve eylemlerden sonra, ulan arkadaş bir havuz olsana girsek, bir deniz olsana girsek demiş olsak da, her ne kadar yazı iliklerimize kadar vücudumuzun, tenimizin her yerinde hissediyor olsak da, teorik olarak bahar mevsimindeyiz. Güzel bir bahar sabahından daha günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şeyleriniz hayırlı olsun. Şöyle ki insanların bu üzerindeki yorgunluk, bu mahmurluk, bu sabah uyanamama hali, bu zorla uyandırılma, uyandırılamama, hani böyle güne adapte olamama, bir şekilde böyle oyuna dahil olamama, bir şekilde uyanmamaya direnme, yataktan kalkmak istememe halleri, bunların hepsi arkadaşlar bahar yorgunluğu. Bunların hepsi mevsim geçişi. Bunların hepsi hayatı sorgulama. Özellikle hafta sonu tatili sonrasında insanlar böyle güzel bir hafta sonu geçirirlerse hep şeyin hesabını yapıyorlar. Lan arkadaş, dün ne güzel Richiliş gibiydik, bugün de Cilalı İbo gibiyiz, ne olacak? Yani bir şey çatışması yaşıyorlar. Lan arkadaş, karar verelim, biz prens miyiz yoksa maraba mıyız, neyiz biz ya? Bunun hesabında oluyorlar. Çünkü hafta sonu mükemmel geçen insanlar vardır diye tahmin ediyorum. Hafta sonu her şey yolunda ama sanki böyle pazartesi yokmuş gibi. Hani bazılarımız böyle ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz ya. Hani bazılarımız böyle sanki bu dünyada ebediyen kalacakmışız gibi. Hani şey olayı var ya, habersiz çek pam, haberim yokmuş gibi. Yani yarın yokmuş gibi yaşıyoruz ya, işte yarın bugün.

sessizin dün böyle yarın yokmuş gibi yaşadınız ya. Belki teknelerde, plajlarda, kumsallarda, belki yaylalarda, belki klaplarda, barlarda. Belki böyle lüks yerlerde ama sonuç itibariyle o iki günlük hafta sonu tatili geçti. Paraları saçtınız. İşte o parayı kazanmanın değişik hali de sabah erken kalkıp yol almak. Tam aramızda para kazanmak için erken kalkmak zorunda olmayanlar olabilir. Aramızda para kazanmayı çok dert etmeyenler olabilir. Ben ne kazanacağım ya? Zamanında babam kazanmış, ben ne yiyorum diyenler olabilir. Belki de para kazanmanın kolay yolunu bulmuş olanlar olabilir. Belki de Tolga'cığım, para kazanmak o kadar zor değil yani. Biz sistemimizi kurduk, tıkır tıkır işliyor. Bu tıkır tıkır işleyen ne sistemde biz ne? Balttan parmağını yalan hesabı. Parmağımızı yanıyoruz. Yani bizim parayla ilgili bir problemimiz yok diyenler olmuş olabilir. Ve muhtemelen bunu diyenler şu anda radyo başında olmamış olabilir. Niye erken kalkalım ki biz ya, Allah Allah. Ne? Tabii. Sistemi çözülerse niye erken kalkılsın ki? Doğru, yani neden erken kalkılmaya teşebbüsünüz? Neyse, biz sistemi çözemeyenler olarak, biz yıllardır mücadele etmemize rağmen parayı bulamayanlar olarak, biz yıllardır erken kalkıp yol alanlar olarak, biz yıllardır erkenden yollara koyulanlar olarak, biz yıllardır alnımızın teriyle, alnımızın akıyla helal lokma kazanmak için her türlü fedakarlığı, cömertliği yapanlar olarak, biz her türlü ekmeğimizin peşinde, işimizin başında olanlar olarak, biz her türlü erken kalkıp yol alanlar olarak, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, emek olmadan yemek olmaz diyenler olarak, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, elhamdülillah diyenler olarak, ekmeği aslanın midesinden, hatta böyle geriye doğrusundan çıkartmaya çalışanlar olarak, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şevklerimiz hayırlı olsun.

Şimdi ilkbahar mevsimi devam ediyor. İlkbahardan sonra yaza geçeceğiz Allah kısmet ederse. Haziranla beraber yaz mevsimine giriliyor. Aynı zamanda iki günlük hafta, yeni bir haftanın ilk gününün sabahı. Bunlar cepte. Fakat biliyorsunuz önümüz bayram. Bayram biliyorsunuz ki büyük bayram, 4 gün Kurban Bayramı. Bu hafta bayram biliyorsunuz ki 9 güne bağlandı. Yani hükümet yetkilileri de dedi ya zaten şey yapalım. Yani 1 Mayıs pazartesi, 1 Mayıs değil pardon. 20 takvimden bakayım. Ben normalde böyle şeyler ezberebilirdim, ne oldu? 25 Mayıs pazartesi tam gün. 26 Mayıs. Salı idari izin verelim dediler ve dolayısıyla 4 gün sürecek bayramın tatilini 2 hafta sonuna dahil etmek suretiyle 9 gün tatil yapalım diye bir açıklama yapıldı. Yani bayram tatili 9 gün. Önümüz bayram ve önümüz 9 günlük bayram tatili. Şapkını. Dolayısıyla yaptığım hesaplamalara göre bu program 25 Mayıs pazartesi sabahında da dinlenecek. Ben size demiştim tabii. 9 günlük bayram tatili diyorsunuz. 11 Mayıs'ta canlı yayınlıyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla madem bayram tatili, madem 9 gün. Biz de nasiplenelim yani. Artı bizim bir de bir özelliğimiz daha var. Biz gurbetten yaptığımız için programı hani Ankara'dan yapıyoruz ya. Hani

Biz Ankara'dan nasıl Hayır Ayım'a geleceksek, Mersin'e geleceksek, tamam Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. İş çalışanlarına 9 günlük bayram tatili veren işverenlerden Allah razı olsun. Vermek istemeyip veremeyenler de var, onlardan da Allah razı olsun. Güzel bir bayram olacağı kanaatindeyim. Umuyorum ki kazasız, belasız, cezasız, hastalıksız, sakatlıksız güzel bir bayram olur diye temenni ediyorum. 25 Mayıs pazartesi sabahı dinleyenler, bugün bayram şerifesi. 26 Mayıs salıya arife diyorlar ya, bayram öncesi gün. Onun da bir gün öncesinde şerife, arifeden bir gün öncesinde şerife diyorlar. Ya da beni keklediler bilmiyorum. Ya da bu bilgi bende niye var bilmiyorum ama sonuç itibariyle. Yine 25 Mayıs pazartesi dinleyenler için de 2 günlük hafta sonu tatilinin ardından erken kalkıp yol alanlara günaydın. Yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydın. Ama dediğimiz gibi belki de bu 25 Mayıs pazartesi şey de olabilir yani. 9 günlük tatilin ilk hafta sonundan sonraki. Yani biz millete şey diyoruzdur. Haftanın ilk gününün sabahı falan. Tolga'cığım doğru da bizim mesain yok baba. Biz yapıştırdık babacığım 9 günlük tatili. Yani şu anda biz bayram arifesi doğru. Ama yola koyulmadık abi biz. Biz tatil kafası. Biz tatil modundayız şeklinde olanlar da vardır. Günaydın ya, öyle ya da böyle bir şekilde programa denk düşenler. Tabii Mersin'imize Sıla-i Rahim'e gelenler vardır ben gibi. Çünkü ben Sıla-i Rahim'de olacağım, Mersin'de olacağım bu programı siz dinlerken. Bak Instagram'dan yazabilirsiniz. Tolga'cığım duyduğuma göre Mersin'e gelmişsin. Bir görüşelim ya. Bir çay kahve içelim. Bir muhabbet edelim. Bir görüşebiliriz, teklifler açım. 25 Mayıs pazartesi sabahı bayram haftası. 9 günlük bayram tatilinin dahil olduğu günün sabahında dinleyenlere de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Yalı çapkını senin. Ali Uludağ radyo başında. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor Ali Uludağ. Sancı. Erken kalkan Ali Uludağ. Erkenden yol alan Ali Uludağ. Erken kalkıp yol alan Ali Uludağ. Erkenden yollara koyulan Ali Uludağ. Uludağ oto yıkamanın Ali Uludağ. Bayram öncesinde de, bayram arifesinde de, bayram haftasında da bayrama gıcın doğru adres Uludağ oto yıkama. Yalı çapkını. Tabii canım, şimdi bayramda siz böyle şehirler arası ziyaret olacaktır. Bayrama girerken böyle arabayı işte şık atmak istersiniz falan. Doğru adres Uludağ oto yıkama. Uludağ oto garaj, oto kuaförü. Ha bak, şey de olabilir. Kurban bayramında kurban taşıyacaksınız. Belki kurban keseceksiniz. Belki bir şeyler taşırken böyle bir temizlik icap edecek. İşte tüm bunlar için de Uludağ oto yıkama Ali Uludağ. Ya belki çok titizsinizdir. Her sürekli temiz olsun istiyorsunuzdur. Yalı çapkını. İç dış yıkamalı, detaylı yıkamalı, cilalı yıkamalı oto yıkamacı Ali da oto yıkama. Uludağ oto yıkama Ali Uludağ. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerinin hayır olsun birader.

0: Yalı çapkını. Yalı çapkını. Tamam, doğru. Belki sabahları sizler de böyle aynı saate güne motive olmak için böyle şarkı söyleyip uyananlardan olabilirsiniz ama yani bunu radyo programcıysanız yapmayabilirsiniz. Yani radyo programcısıysanız dinleyicileriniz bunu çok hoş karşılayamayabilir. Radyo programcısıysanız bu biraz ters tepebilir. Radyo programcısıysanız eğer siz orada bir replik yapmaya çalışırken ya da çapkını falan diye radyo başında şey diyene lan sus sabah sabah kafam canlarım benim. Peki belki de hakikaten de belki de hakikaten de 25 Mayıs pazartesi sabahında Mersin'de Sıla-i Rahim'de olmuş olanlar olabilir. Belki de gerçekten de işte o tarihte o saatte Mersin'imizde bayram tatili için bulunmuş olanlar olabilir. Belki de gerçekten de şu anda Mersin'e misafirliğe gelmiş olanlar olabilir. Yani ne bileyim adam 9 günlük tatil Mersin üzerinden transit geçiyordur baba. Olabilir mi olabilir? Şeyden neydi onun adı? Tak tak Tarsus Adana Gaziantep otoyolu, evet otoban diyoruz biz. Oradan transit geçiyor olabilir. Ne bileyim belki şu anda yolda Yenice Havalimanı'na, Çukurova Bölgesel Uluslararası Havalimanı'na gidiyordur. Belki de şehirler arası bir uçuş, belki de uluslararası bir seyahat olabilir abi, neden olmaz mı? Bunların hepsi biz insanlar için yani, neden olmaz mı? Tamam biliyorum şu an radyo başında Tolga'cım ya dur biz günü zor ediyoruz. Faturaları nasıl ödeyeceğiz diye dert ediyoruz. Ne seyahati, ne tatili, ne yurt dışı diyenler olduğu kadar. Tolga'cım yani biraz Maldivler yapayım diyorum. Oradan çıkayım biraz Yunan diyorum. Bir de Kanarya mı yapsam acaba falan diyorum. Diyenler de var mıdır? Vardır abi, ne diyelim yani. Yalnız ben de sizi uyarayım. Uyarayım yani, çok gezerseniz biliyorsunuz çok gezenin ayağına biliyorum. Yani bunun şakası mizah olmaz belki de ama bir virüs dolaşıyor ortalıkta. Bundan olsa olsa kara mizah olur. Hanta virüs diye bir virüs. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir gemi, devasa bir gemi ama bir ilçe gibi ya. Harbiden yani sanki bizim böyle şey gibi, Aydıncık ilçesi gibi nüfuslu bir şey. Bildiğiniz yani Aydıncık ilçesi nüfusunu taşıyan bir gemide biliyorsunuz ki bir virüs tespit edildi, can kayıpları oldu. Dünya Sağlık Örgütü devreye girdi. Aman dedi. Ben her zaman söylüyorum Dünya Sağlık Örgütü bunu biraz daha kurumsal yap. Aman diyeyim ortalık kötü kolla Allah korusun. Öyle bir gemi seyahati. Abi bir şey var yani şu an bir adı Hanta virüs. Ya tamam açıkladılar bir korona gibi değil, Covid gibi değil dediler. Kebirgenler dediler, ısırırsa tırmalarsa dediler, dışkısı idrar dediler. Ama yine de işte dediğimiz gibi çok gezenin ayağına bu aman diyeyim. Aman diyeyim. Ya öyle bir planlar olanlar varsa. Ama yine de bayram haftasında Tolga'cığım bizim gemiyle uçakla işimiz yok. Biz ana topraklarındayız. Biz baba memleketindeyiz. Biz Mersin'deyiz diyenler varsa. Ne güzel işte. Ben de oradayım şu anda. Ben de Mersin'den. Belki o anda yayına giremiyor olabilir. Bayram haftası kardeşim. 9 günlük tatil demediniz mi? Şey yapalım ya, programı tanıtmak lazım. Bir dakika dur.
1: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet benim programım ya. Doğru işte duyduğunuz gibi Tolga Dünyası. Burası benim dünyam arkadaşım.
2: Mersin efendim. 104.6.
0: Evet işte doğru duydunuz. Tolga Dünyası 104.6 Mersin efendim frekanslarında.
3: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bak bu da doğru ha. Tabii canım ya. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.

0: canım. Önümüz bayram. Bayram için toplu yemek organizasyonlarınızda çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Önümüz artık düğün sezonu, düğün mevsimi. Bayramlarla beraber düğünler de başlar. Yemekli düğün, yemekli nişan, yemekli eğlence yapmayı planlıyorsanız çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Şöyle toplayabiliriz. Şimdi düğünler planlı oluyor. Toplu organizasyonlar, şenlikler falan planlı oluyor da. Rabbim bizlere uzun sağlıklı ömürler versin de cenazeler plansız oluyor. Cenazeler plansız oluyor ama cenaze olduğunda, yani bir ölümüz, bir cenazemiz, bir taziyemiz olduğunda hemen organize olmak gerekiyor. İşte cenaze yemeklerinde de yine çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Yani bu söylemleri toparlayacak olursak,
1: düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bir nevi kamu hizmeti işte. Yağmur Catering Yemekçilik. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü serviste yine Yağmur Catering Yemekçilik'te. Böyle tabildot derken şey gibi düşünmeyin ha. Ne yiyorsun ya, dur ben tantuni yiyeceğim. Alo tantunici, ben de oradan çift damaşa soğan değil böyle. Bu biraz daha komplike, biraz daha hani o Yağmur Yemekçilik. Efendim bizim 50 personelimiz var. Bizim yemeklerimizi sizin getirmenizi istiyoruz. Nedir fiyat, anlaşırız. Tamam, gönderin oğlum. Biraz daha toplu yemek iş yerlerinde tabii dodur. Hani siz şey dert etmeyeceksiniz. Bugün ne yesek derdiniz falan kalmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hani siz böyle normal anlaşacaksınız aylık. Onlar size getirecekler böyle. Size listeniz olacak. Bugün yemekte ne var falan, bunların hepsini siz önceden görebileceksiniz. Yani bugün ne yiyeceğiz acaba derdine son. Yani lezzetli sulu yemek çeşitleri. Yani aklınıza, siz de sipariş verebiliyorsunuz. Cumali ustam ya, önümüzdeki hafta menüye içli köfte mi koysan diyorum. Canımız çekti biraz, ayarlar. Olur dedin olmasın. Tabi söyleyin ya. Valla Cumali ustam, canımız mantı çekti ya. Ne diyorsun, koyabilecek misin menüye? Söyleyin abi, ne olacak? Cumali ustam ya, bir lahmacun mu yapsan acaba? Anlık değil ama ha. Bugün söyle, birkaç gün sonra menüde. Ama bu toplu organizasyonlara. Bugün ne yesek derdinize son. Canınız ne isterse onu yiyeceksiniz. Yağmur Catering Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesi. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle. Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetimizde. Aynı zamanda Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği de takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Direkt mesaj yazın, selamımı söyleyin. Tolga'nın selamı vardı ha. Dedi ki lezzetli yemekler, dedi ki iş yerlerinde tabildot, Tolga'nın selamı var, yazın oraya.

zamanda Tolga Dünyası'nda boş bırakmayın ha. Tolga Dünyası'nda günaydın yazın, gönderin Instagram'dan ha. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı da takip edin. Direkt mesajlarınızı yazın, gönderin ha. Instagram Radyocu Tolga takip edin. Direkt mesajlarınızı.

0: 1 Mayıs Pazartesi sabahı canlı yayınlanıp kayıt alınan ve bayram haftası olan 25 Mayıs Pazartesi sabahı tekrarını dinlediğiniz Tolga Dünyası molanın ardından kaldığı yerden devam edecek. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: Reklam tanıtır.
1: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400,

0: Montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Lot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
1: Oh yeah, ediyor. Tolga Dünyası devam ediyor. Oh yeah, yeah, yeah, come on. Ladies and gentlemen, come on. Yeah. Bizim zamanımızda şey vardı ya, şimdi birazdan gireceğiz, bir rap yapacağız ya. Kartel bir numara en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk. 25 yaşında 100 binlik arabalar, nereden geldi bu para? İyisi sorma. Karakan işte geldi buraya. Bunlardı. Biraz daha şimdi güncel versiyonu var. Bir de bizim o zamanlar eğlence anlayışımız, dinleme anlayışımız çok farklıydı. Şimdi zamane gençlerinin, bebelerinin dinleme alışkanlığı çok daha farklı. İnanılmaz sahipleniyorlar. İnanılmaz içselleştiriyorlar. İnanılmaz böyle sahip çıkıyorlar. Yani böyle, ama tüketiyorlar günün sonunda. Baktığımız zaman öyle ya da böyle şarkının miadı dolmuş oluyor. Bak mesela şundan bak.

0: tanesi kardeş.
1: Şimdi tabii hepsi için söylemeyeceğim ama bu rap dediğimiz, R&B dediğimiz şarkılar, müziklerin içerisinde tabii ki de sanat yapanlar da var. Bu mesleğe gönül verenler de var. Güzel şeyler üretenler de var. Hani hakikaten böyle hani önümüzdeki şeyleri bırakılacak olanlar da var. Ya bir Türk sanat müziği değil, bir Türk halk müziği, bir türkü değil. Yani bir değişmiyor ozan şey değil ama yine de bu işe gönül verenler var. Hadi hakikaten hakkını verenler diyoruz ya. Ama bununla birlikte şey de var. Harbiden böyle çok uydurulmuş senaryolarla ya zaten baktığında uydurma hepsi, kabul ediyorum da. Ya bazıları zorlama uydurma gibi oluyor ya böyle. Yani çok değişik kafalarda olanlar da var. Mesela bir de şey de var. Günümüzde maalesef çağımız suç çağı. Yani gerçekten ciddi anlamda böyle bir suç ve suçluyla ilgili çok fazla kafa yoruluyor. Yani bence tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok suçlar çarşaf çarşaf çıkmamış. Tabii biraz sanal medyanın ağının genişlemesiyle de alakalı. Sanal medya ağı genişledikçe suçu ve suçluyu daha çok görebiliyoruz. Ve maalesef jenerasyon da değişmiş vaziyette. Şu an günümüzde suçu ve suçluyu kayırma diye bir olay da çıktı. Ya bundan 100 sene önce yoktur herhalde bu. Yani kim suçluyu kayırsın? Vallahi var ya, bir hırsız var, acayip hırsız. Yemin ediyorum var ya, mükemmel bir hırsız ya. Bizim bir arkadaş var. Yemin ediyorum bir dolandırıcılık yapıyor. Öyle bir şey olamaz. İnanılmaz dolandırıcı ya. Harbiden diyorum 10 numara böyle bir. Tabii yani. Şimdi o 100 sene önce yoktu böyle bir şey. Günümüzde suçu ve suçluyu kayırma var. İşte onlara maalesef bu rap diyoruz ya, bu şarkıcılardan onlara şarkı yazılıyor ya. Gruplara olsun, çetelere olsun, liderlerine falan. Şimdi teker teker anlatmayacağım tabii ama bilenler biliyor. Bilmeyenler Google'a yazıp öğrenebilirler yani. Böylece tabii ki de para karşılığı, para kazanıyor rapçiler de bunu yaparak. Böylelikle ne oluyor? İşte suça sürüklenen çocuk diye bir durum oluyor ya. İşte biraz da bu da ona katkı sağlıyor. Bir ara şey vardı. Raplerden öncesinde dizi vardı. Bunların atası, paşası, padişahı bizim komşu ilimiz Adana Hürriyet'in 01'i. Bir zamanlar Adana'da, 01 Adana. Yani 3-5 gencin amatör başladı. Sonra Blue TV'ye, platforma taşınan bir diziydi. Ama oranın oyuncuları falan çok ciddi anlamda güzel mesajlar da veriyordu. Yani şöyle, filmin içeriği tabii ki de kötü. Silah var, suç var. Ama özel hayatta verilen röportajlarda o dönemin çocukları, gençlerine filmin oyuncuları, yapımcıları falan güzel mesajlar da veriyordu. Şimdi bir de madem öyle patladı, şimdi oradan çıkanlar tabii değişik dizilere de geçti. Şey diyenler var. Biz de yaparız ya, vallahi biz de kurarız ederiz falan gibi bir durum oluyor. Orada evet doğru, bilmeyenlere jargon anlatıldı, rajon anlatıldı, işleyiş anlatıldı, doğru, kabul. Ama dediğimiz gibi filmdir babacığım. Yani şimdi mesela tarih filmleri var diye gidip de imparatorluk mu koruyoruz? Tolga İmparatorluğu falan. Yani tarih filminden etkilendim. Ben de imparatorluk kuracağım, gideceğim şehir fethedeceğim mesela. Adana'ya çıkarmaya mı? Öyle bir şey yok. İzle geç yani. Güzel sanatsa takdir et geç yani. Maalesef günümüzde bir de biliyorsunuz suç örgütü.

örgütleri inanılmaz derecede genişliyorlar. Bu biraz şundan kaynaklanıyor. Az önce dediğimiz gibi sanal medya ve maalesef suça sürüklenen çocukların da biraz böyle ilgisizliği olabilir mi? Aile ilgisizliğinden ötürü falan. Bir de şey olayı var tabii. Aslında o kadar da geniş bir kapsam yok mesela. X bir suç örgütünün merkezi İstanbul olduğunu varsayalım. Mersin'deki küçük bir suç örgütü de oraya bağlılığını bildirdiğinden ötürü. Mersin'de de adı öyle duyulabiliyor. Mersin örnek veriyorum tabii ki. Ne oluyor? Üç genç işte organize oluyor. Biz diyor falanca diyor şeyin diyor temsil. O bu da işte haberlerde falan sürekli tekrarlanıyor ya. Hani böyle övgü dolu sözler kazanılıyor ya. Kriminal biraz ilgi çekiyor ya. Ya ben maalesef her gördüğümde böyle hakikaten şaşkınlık içerisinde kalıyorum. Mesela kızların çoğunluğu da böyle kriminal erkeklerden sevgili seçiyormuş. İşte mesela şey diye yarışılıyor. Benim sevgilimin 5'in ya da öteki diyormuş benimki 7 değil. Öteki diyor 13'in. Öyle duyduk, takip ettiniz değil misiniz? Haberlere falan da düşüyor sanal medya. İşte rapten olan nerelere geliyor bak. Bir R&B deyip geçmeyin. Yok mu ya bir suç örgütü beni de alsa içine, ben de ben de yaparım, ben de bir yaparım, yapabilirim diye düşünüyorum. Ne bileyim yani, bana göre bir şey çıkar herhalde. Ya tabii ki de dinlediğiniz program mizah programı, aman diyeyim ciddiye alıp da ters kelepçeyle falan. Şaka ya. Yok ben... Ve biz sadece böyle bir dinler, çok da anlam veremez, yayınlar öyle gelip geçerim yani. Canlarım benim. Burası Mersin FM Radyosu, Tolga Dünyası programı. Hepinize bir kere daha günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Yani bu mevzuları anlatmamın asıl nedeni işte bu tarz şarkılar ya.

0: Mayıs Pazartesi sabahı canlı yayınlanan ve kayıt altına alınan ve tekrarı 25 Mayıs Pazartesi sabahı dinlenecek olan, yani 25 Mayıs Pazartesi ki 9 günlük bayram tatilinin, resmi tatilin içerisinde bulunan bir gündür. Bayram haftasının sabahında dinleyenler, günaydın. Tabii bayram haftası belki kadınlarımız için bayram temizliği, bayram haftası esnaflarımız için bayram hareketliliği, bayram kazancı. Bayram haftası tabii ki de kurban bayramı olunca kurbanlık alışverişleri. Bayram haftası tabii ki de Sıla-i Rahim, yolculuk, seyahat. İnşallah bu sene çok fazla hiç görmeyelim aslında ya. Yani haberleri böyle açtığımızda böyle işte can kaybı var. İşte ölü var, ölü sayısı, bayram bilançosu şeylerini görmeyelim artık ya. Harbiden yani. Güzel bir bayram olsun, bayram gibi bayram olsun. 25 Mayıs Pazartesi. Yani memurların idari izinli sayılmasıyla mütevellit 9 günlük bayram tatilinin içindeki bir gün oluyor. 11 Mayıs Pazartesi kim dinlemiş? Azerbaycanlı Güler Hanım. Azerbaycanlı Güler Hanım ve ailesi. Günaydın Tolga Bey diyor. Günaydınlar Güler Hanım. Yeni haftamız hepimize uğurlu olsun inşallah diyor. Olsun olsun, yeni haftamız uğurlu olsun. Hem 11 Mayıs haftamız, hem 25 Mayıs haftamız, hem bayram arifemiz, bayram haftamız. Hepimize uğurlu olsun inşallah. Azerbaycanlı Güler Hanım. Ben de sabah erken kalkıp 104.6 Mersem'i açtım diyor. Ev temizliği yaparak sizi dinliyorum diyor. Ev temizliği. Haftanın ilk gününün sabahında ev temizliği. Haftanın ilk gününün sabahında erken kalkıp yol alan hanımlar. Eşlerini işe, çocuklarını okula gönderip ev temizliğine başlayan hanımlar. Eşlerini işe, çocuklarını okula gönderdikten sonra Tolga Dünyası dinlemek hasebiyle kulakları Tolga Dünyası'nda, elleri Viledalar'da olan ev hanımları, evin tozunu alanlar. Günaydınlar. Azerbaycanlı Güler Hanım ve ailesine de selamlar olsun. Bu arada süpersiniz, kolay gelsin, iyi yayınlar diyor. Eksik olmayınız efendim, selamlar, selametle. Mehmet Kaya Radyo başında günaydın, hayırlı bereketli işler herkese, güzel güneşli Mersin'den diyor. Tabii şimdi anneler günü sonrası, tabii anneler gününde esnaflarımızın günlerinin hayırlı olduğunu tahmin edebiliyorum. Çiçekçi esnafların özellikle. Valla Tolga'cığım, hafta sonu siz yatıyordunuz ama biz paraya para demedik. Siz yatıyordunuz ama biz 800, 900 bin, 1 milyon falan şey çektik yani. Evet evet, geride bıraktığımız hafta sonu anneler günüydü. Anneler gününden tabii bugüne revize olanlar da vardır. Hani işte dediğimiz gibi mesai bugün diye bugün göndermek için göndermek isteyenler de vardır. Mehmet Kaya'nın yüzü gülüyor. Diyeceksiniz ki adam direksiyon eğitmeni. Çiçekle ne işi var? Anneler gününde ne işi var diyeceksiniz de. Eşi çiçekçi Emine Kaya, Lili Çiçekçilik ya oradan.
1: Duyuyorum sıradaki kim ölüyor?
0: Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya günaydın diyor. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya hayırlı bereketli işler diyor. Herkes hayırlı bereketli işler diyor. Güzel ve güneşli bir Mersin'den alayınıza günaydınlar diyor direksiyon eğitmeni Mehmet Bey. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabah şevleriniz hayır olsun. 11 Mayıs Pazartesi Yağmur Catering yemekçiliğin menüsü. Yağmur Catering yemekçilikte taze fasulye var bugün. İzmir köfte var, tavuk haşlama var. Kıymalı Arap tava varmış be. Püreli rosto köfte varmış be. Fırın tavuk but varmış, kuru fasulye varmış be. Nohutlu pirinç pilavı varmış, bulgur pilavı varmış, mercimek çorbası varmış be. Zaten her gün olan cacık salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
2: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatası, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte 3 çeşit yemek. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece ama sadece 200 lira.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek.

0: sadece 200 lira.
1: Evet, doğru duydunuz. Taze fasulye, bulgur pilavı ve salata üçü birden sadece 200 lira. Evet, doğru duydunuz. İzmir köfte, mercimek çorbası ve ayran. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200 lira. Evet, doğru duydunuz. Kıymalı.

0: 200 lira.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Duydunuz değil mi? Tırmıl'da diyor, PTT yanında diyor, hizmetinizde diyor. Ama merak etmeyin, bir telefonunuzla da yakınızda aynı zamanda.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Ya da Instagram Yağmur Yemekçilik takip edilebilir, direkt sipariş verilebilir diye tahmin ediyorum. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesajınızı verin, siz de bu lezzetle tanışın, güzel bir lezzet şöleni yaşayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız.

0: Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
13: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
15: Şu anda Tolga Dünyası.

bazı şarkılarda böyle şey değil mi ya? Size yazı çağrıştırmıyor mu? Bazı şarkılarda böyle clubber değil mi ya? Böyle düşünsenize. Yazlık bir beldede böyle club'tasınız böyle. Böyle o club'da o şarkı çalınıyor. Ya da beach'tesiniz böyle. Beach'te falan çalınıyor. Size de böyle çağrıştırmıyor mu yazı? Şimdi her ne kadar biz Akdeniz'in incisi, Güney'in birinci güzel Mersin'imizde yaşıyor olsak da benim hafızamda biraz daha böyle Ege sahilleri canlanıyor ya bu tür şeylerde. Ne bileyim böyle işte bir Bodrum olabilir, Marmaris olabilir, Fethiye olabilir, Çeşme olabilir, Alaçatı olabilir. Genelde böyle yerler gözümde canlanıyor bilmiyorum. Bizim Mersin biraz daha fakir mi kalıyordur nedir yani gözümde bile canlanmıyor. Aslında var Mersin'imizin de güzel canlanacak yerleri var. Tabii canım şimdi baktığımız zaman Taşkıran'dan başla bak hemen şurada. Hatta Atatürk Parkı'ndan başla sonuçta. Atatürk Parkı'nda da böyle bir insanların denize girmiş çıkmışlığı var. Yani bir beach olmasa da bir deniz kenarı sahil yani sonuçta. Yani Taşkıran biliyorsunuz sahilini. Orası var, Davultepe var, gümüş şeyi var, gümüş kum var mesela. Tece Halk Plajı var. Evet var abi yani neden olmasın. Çeşmeli sahilleri var. Tamam ya tamam Kız Kalesi'de var, Yapraklı Koy da var, Sonoğlu da var. Tamam doğru Tisan da var, tamam Anamur da var. Ama niye ise benim gözümde oralar canlanmıyor. Benim gözümde Bodrum'un Gümbeti'dir, işte Gümüşlüğü'dür. İşte Bodrum'un Türk Mükçüsü falan genelde buralar yani. Ha sizin gözünüzde bunlar canlanmıyorsa ne yapayım o sizin fakir ruhunuzdan. Yani benim Bodrum'da dededen kalma bir yazlığımın olması benim mi suçum? Yani Bodrum'da dededen kalma yazlığımın olmasından mütevellit. Bu tür böyle hareketli kılıbır işlerinde aklıma sürekli böyle...

0: Bodrum Gümbet falan geliyor. Türk Bükü geliyor yani. Orta Kent Yağış, yalık hava. Yalın ayak diyecektim lan, ne kadar fakir bir şey. Ya yalın ayak diyecektim.
1: Evet, Bodrum yalın ayağın çok güzel bir...
0: Canlarım benim. Özledik mi yazı ya? Adım adım yaklaşıyoruz değil mi yaza? Şeyler başladı mı bu paylaşımlar? Ay yaz gelsin ayol paylaşımlara. Şeyler başladı mı? Ay yazı ben diyetteyim şekerim. Yazın sahil var biliyorsun, deniz, kumsal, plaj. Evet evet, bu dönem tam da böyle şey dönemi. Yazı hazırlık dönemi. Ya rejim işte. Muhtemelen bu diyet ve rejim kararı almadan, spor kalmadan öncesinde geçen seneki bikini denenmeye çalışılmıştı böyle. Girmeye çalışmıştı. Geçen seneki bikiniyi böyle çekmeye, lan dur yırtılacak. Evet, o yüzden yani çok yakın arkadaşa şey deniliyor mudur acaba? Ay kız vallahi bikiniyi deneyeyim dedim, giremedim içine. Bikiniye şey yapamadım, bacağım girmedi. Bu söylemden sonra da benim acilen rejim yapmam lazım. Acilen spor yapmam lazım. Acilen yapın sporunuzu. Yaz yavaş yavaş geliyor. Valla ben kendi adıma konuşayım, benim öyle bir derdim yok yani. Ya zaten bikini giymediğim için bir problem yok. Giyeceğim hepi topu bir şort. Decathlon'dan 3 sene önce aldım. Bu sene 4. senesine gireceğim. Onda da bir problem yok yani. Zaten şey ya böyle. Esniyor yani. Hayır canım, esnemesen ne olacak yani. Biraz dar olsun canım. Şöyle slip maya. Hayır. Bir dakika. Burası Tolga Dünyası. Belki radyosunu yeni açanlar vardı. Belki şey diyenler varsa, ne diyor lan bu? Kim lan bu böyle?
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Aldınız mı cevabı? Ne diyor lan bu? Kim lan bu?
3: Mersin FM.
0: 104.6. Okey mi? Ha bir de sponsorumuz var. Belki teşekkür etmek istersiniz.
4: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu...

şarkı bitmiş ya. Böyle sağma sola bakınırken. Efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ünlü tarihçi İlber Ortaylı'yı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Gece olunca seninle hayatını kaybetti. Taziye mesajları yayınlandı. Defnedildi. Ama onunla ilgili öneriler devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bilmem takip ediyor musunuz da bir 500 liralık banknot muhabbeti vardı geçtiğimiz günlerde. Hatta ve hatta yapay zeka öyle bir yapılmış ki sözde Atatürk'ün yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyulmuş şekilde sanki böyle paylaşıma yani böyle

Basılmış bu para, tedavili sokulmuş gibi paylaşıldı insanlar tarafından ve buna inananlar da inanılmaz tepki gösterdi. Hatta ben de şey demiştim. Ulan demiştim, bu insanlara var ya sağlam köprü satılır ha, yemin ediyorum. Ya bu adamlara dere falan satılır. Hatta bu 500 liralık banknot basıldı. İşte Atatürk'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı koyuldu deyip isyan edenler var ya, onlara şey bile satılır. Arkadaşlar şu denizi satmak istiyorum. Vallahi harbiden bak, götürüp herhangi bir sahile, kumsala, arkadaşım bu deniz benim, benim dededen kaldı, tamam mı? Tam buradan başlıyor Kıbrıs'a kadar olan kısım benim yani. İstiyorsan küçük bir şeye bırakacağım yani. Böyle bir muhabbet vardı geçtiğimiz günlerde. E tabi şimdi bu arz talep meselesi, yani eğer ki edep kitle bu kadar safsa diyeyim hani, yapılıyor ama inanılmaz ses getirmişti ya paylaşımlarda. Şimdi bu konu unutuldu. 500'lük banknot yok, onu biliyoruz artık değil mi? Hala bunu uzatanlar var mı? 500'lük banknot atayım. Hala bunu abartanlar yok değil mi şu anda hala bunu? Bu konuda hala böyle serzenişte bulunanlar kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bu konu kapandı, işte önümüze bakacağız çünkü. Şimdi İlber Otel'i dedim ya az önce. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Merkez Bankası'nın böyle bir şeyi yok henüz, hazırlığı yok 500 liralık banknotla ilgili. Ama diyorlar ki olursa diyorlar, yani 500'lük banknotlar bugünlerde basılsın diyorlar. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İlk defa ben de çoğunlukla aynı fikirdeyim. Genelde çoğunlukla değil de hep azınlıklarla aynı fikirde olurum. İlk defa sanırım ben de onlarla aynı şeyi taşıyorum, aynı duyguyu. Şu 500'lük banknotlar mı basılıyor? 1000'lik banknotlar mı basılıyor? Altın mı tedavüle sokuluyor? Bundan sonra altınla mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Abi nedir ya? Nedir ya? Düşünsenize 20 bin lirayı yanınızda taşımak şu kadar bir şey ya. Ya düşünsenize birine 100 bin lira ödeme yapacaksınız. Poşetle gezmeniz lazım böyle. Ya Allah'tan kart mart kullanıyoruz. İban miban var da. Şimdi diyelim ki bir alışveriş yapacaksın. Adamın İban'ı da yok, kartı da yok. 100 bin liralık böyle. 100 bin liralık bir alışveriş dönecek. Abi şu kadarlık 20'lik lazım yani. 200'lük 20 binliklerden. O yüzden 500'lüğün ben de artık tedavüle çıkmasının gerekliliğine inanıyorum açıkçası. Şimdi bunun bir örneği basılmış. Diyor ki 500 Türk lirası. Ama bu öneri, tamam mı, bu öneri Atatürk'ümüzün resmi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ön tarafta. Rengini de böyle biraz daha mavimsi yapmışlar. Yani böyle 100 liranın biraz daha şeyi, böyle 200 liralar şey ya böyle. Lila mı? Öyle bir değişik renk ya. 500'lük arkasında da İlber Ortaylı'nın resmi olsun demişler. 500 liralık banknotların arkasına İlber Ortaylı'nın önerisi geldi diyor. 78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı için Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sanal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı diyor. Bazı kullanıcılar Merkez Bankası tarafından henüz böyle bir çalışma bulunmasa da çıkarılması talep edilen 500 TL'lik yeni banknotun arkasında Ortaylı'nın fotoğrafının yer almasını öneriyor. Evet evet, öneriler. Yani şimdi uzun süredir biliyorsunuz ki paraların arkasına, Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasının isimleri bulunuyor. Bunlardan bir örneği 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı var. İlk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı. 10 TL'lik banknotların arkasında da biliyorsunuz matematikçi Cahit Arf yer alıyor. İşte bazı kullanıcılar da demiş ki 500 liranın arkasında da İlber Ortaylı olsun demişler ya. Olabilir, değerlendirebilir, düşünülebilir. Ya Allah'tan bu bir öneri olarak çıkmış piyasa. Allah'tan şey dememişler, 500'lük banknotlar basıldı. Önünde Tayyip Erdoğan, arkasında İlber Ortaylı. Harbiden geçtiğimiz günlerde neydi ya? Ama var ya öyle bir isyan ki sanal medyada. Instagram'dan paylaşıyor, yeter artık susun derin ya. Bu yapay zekayla yapılan şeyi paylaşmış parayı. Bu da mı geldi başımıza? Neler göreceğiz lan ulan? Ulan ulan daha neler göreceğiz? Aslında ben birkaç da yazacaktım. Valla dostum doğru söylüyorsun, bunlar daha neyin peşinde falan deyip muhabbeti kurup sonra şey diyecektim, elimde çok sağlam bir köprü var sana satayım.

Ya da şey diyecektim bak, benim elimde 1000 liralık banknotlar var, yeni çıktı, daha hükümet kimseye söylemiyor. Bak çok gizli bilgi, 1000 liralık banknotlar benim dayım şeyde nerede denir darphanede bana gönderdi, sana ucuza verebilirim deyip de öyle. Yani bu kadar zor. Yani ucuzundan elimde 1000 liralık banknotlar var arkadaşlar. Hele bir fiyata, yarı fiyatını okutacağım aralarına. Tolga dünyasındasınız, tadını çıkarmıyorum. Tolga bak.

0: tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle hizmetinizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi diyelim ki bir toplu yemek organizasyonunuz var. Ne bileyim, böyle bir yemekli düğün. Var mı tanıdığınız bir catering şirketi? Yok. O zaman kaydedin. Bugün değilse bile bir gün lazım olur bu numara. Hemen hemen bak, sipariş de verebilirsiniz istiyorsanız.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi diyelim ki böyle yemekli bir sünnet veyahut da ne bileyim bir toplu açılış falan organizasyon düşünüyorsunuz. Ama yemekli yapmayı planlıyorsunuz. Bunun için bir catering şirketine ihtiyacınız var. Var mı? Tanıdığınız yok. Ama artık bundan sonra var. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarında çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçiliği. Bir şey söyleyeceğim. Hani böyle cenazeler oluyor. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim günahlarını affetsin cenazelerimizin, ölmüşlerimizin. Hani gidiyoruz orada, işte mevlüt oluyor. Mevlütte yemek ikram ediliyor. Hani bazen sizin de aklınızdan geçiyor. Hani ben de bir yemek vermek istiyorum. Yani bu cenazenin birinci gün yemeği veya yedinci gün yemeği benden olsun falan diyorsun. Veyahut da işte cenaze oldu. Hani haber geldi size. Bir cenaze var. Sevdiğiniz, tanıdığınız birisi vefat etmiş. Öğlen namazını mütakip defnedilecek örnek. Şimdi tabii bunun birinci günü taziyesi var, mevlütü var. Orada şey diyebilirsiniz. Abicim, birinci gün yemek organizasyonunuz benden. Hangilerde yapıyorsunuz? Taziye mi, neresi, hemen söyleyin deyip Yağmur Catering Yemekçilik de irtibata geçebilirsiniz. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınız için.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bakınız, yılların tecrübesiyle hem güvenilir, hem hijyenik,

0: Hem kaliteli hem lezzetli hem de ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Tırmın Sanayi İşletişi Sosyal Tesisleri PTT yanında hizmetinizde. Numarayı bir daha veriyorum. Belki aklınıza kaydetmek gelir.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542

0: Sabah erken kalkıp yol aldınız, erkenden yollara koyuldunuz. Öyle ya da böyle bir şekilde Tolga dünyasıyla karşılaştınız ve umuyorum ki dinlerken mutlu oldunuz, keyif aldınız. Ve umuyorum ki bu sizin için artık bir tiryakilik, bir alışkanlık haline gelmiştir diye.
1: Canım, tiryakin oldum ben senin.
0: Ve umuyorum ki biz veda etmeye hazırlanırken sizler ay Tolga dinlemeye doyamadık falan diyorsunuzdur.
1: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Şimdi ben dinleyicinin arasında dinlemeye doyamayanlar olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında programa tiryaki olanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Dinleyicilerin arasında güzel bir bağ kurduğumuz dinleyicilerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunun yanı sıra böyle çok da sevmeyerek dinleyenler, ne diyor lan bu sabah sabah kafamızı diyenler olduğunu da tahmin ediyorum. Yani bu tamamen radyo dinlemek bir kültürdür. Radyo dinlemek tamamen içinde bulunduğunuz ruh haliyle alakalı olarak şekillenen bir ihtiyaç karşılama metodudur. Radyo dinlemek aslında sizin varsa şu anda bir derdinizi paylaşmak, varsa yalnızlığınızı paylaşmak, varsa sizinle bir şekilde iletişim, etkileşim kurmak, telepati yapmak yönteminde bir olaydır. Radyo dinlemek çok farklı bir şeydir. Yani herkes de aynı etkiyi bırakamayabilir. Kimileri şu an can kulağıyla dinliyordur. Kimileri birileriyle muhabbet ederken alttan akıp gidiyordur. Öyle.

da böyle. Biz bugün de bize verilen görevi tamamladık. Yani bugün de yevmiyemizi hak ettik, yevmiyeyi. Bundan sonrası da artık yani çok şey değil. Burası Mersem Radyosu ve Tolga Dünyası'nın artık son dakikaları. Can kulağıyla dinleyen dinleyicilere cani gönülden teşekkürler.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Tonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
4: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından

0: Yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, ızgaravan, gastrovan ve waffle gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenos'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunu, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayrigül Spor Salonu'nda oynanacak. Beint Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56

0: 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.

0: 538 437 02 33 538 437 02 33
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: 233 66 55.

0: 5. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

0: İşte o kadar.
1: Yalnızlık aslında acı. Eşya gözüme yabancı. Herkes mi kalleş düzenci? Gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı kenar. Bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner. Devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı. Eşkıya gözüme yabancı. Dost geçti kervan hancı. Yalnızlık.

İsmin asılı duvarda, seslenişimi duyar da beni anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresi dar, içeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım, öyle izlerim bu şiiri, okursan beğenirsin.

Yaptın beni sen bir bakışla. Elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında, götürdün beni çok uzaklara.

0: Mecliste bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurul varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine görüşmelerine başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 882 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi yakınlarına yönelik Tarsus'ta özel program düzenlendi. Katılımcılar ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Daha sonra Tarsus Gençlik Kampı'nda tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk gelişim merkezleriyle çocuk atölyelerinde Anneler Günü dolayısıyla Benimle Oynar Mısın etkinliği düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde anneler ve çocuklar oyunlar oynayıp çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de sanatseverlerle buluştu. Festivalin ilk gününde sergiler, konserler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Mersin basınının duayen isimlerinden gazeteci Özer Işık bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işık'ın cenazesi Akbelen Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 trilyon lira büyüklüğe ulaştı. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar liraya ulaştı. Mersin'de evden eve nakliyat alanında çalışan işçiler düşük yevmiye ücretlerine karşı zam taleplerinin karşılanması için grev kararı aldı. İşçiler yevmiye ücretlerine ilişkin firma sahipleriyle yapılan toplantı sonucunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı. Bozyazı'da yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı. Kazada emekli imam hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs şoförü TT gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Çağlayan mahallesinde bir kişi park halindeki bir araç içinde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcimiz Mersin Spor Kulübü Trabzonspor deplasmanında 90-80'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ard arda oynadığı 8 maçı kaybeden Sarı Siyahlılar düşme potasında çekiştiği Ali Ağa Petkim Spor Tofaş deplasmanında yenilse de averajla küme düşen takım oldu. Petkim ve MSK sezonu 9 galibiyetle kapattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya.

0: tıkla, ister uğra.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da

0: yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
9: 233 66

0: 5. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Mersin FM 104.6.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla.

0: Uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı. Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendim.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
4: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. çevre yolu üzerinde 0544 492 1054.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken, Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak, tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi alın.

0: için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: yıl PTT yanında hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kod.

Zıplama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarım.

0: ürünlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Benden artık hayır gelmez. Gönlüm sustu, gözüm doldu. Ağlamaya gerek yok. Benim artık hırsım soldu. Duygum bitti, gençlik gitti. Hayır, gerek yok. Doğru olmak bir suçmuş. Gerçeği bulmaya kendim.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz hem oğlum, ayrılmaz.

Mecliste bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurul varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine görüşmelerine başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 882 spor

0: sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi yakınlarına yönelik Tarsus'ta özel program düzenlendi. Katılımcılar ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Daha sonra Tarsus Gençlik Kampı'nda tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk gelişim merkezleriyle çocuk atölyelerinde Anneler Günü dolayısıyla Benimle Oynar Mısın etkinliği düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde anneler ve çocuklar oyunlar oynayıp çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de sanatseverlerle buluştu. Festivalin ilk gününde sergiler, konserler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Mersin basınının duayen isimlerinden gazeteci Özer Işık bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işık'ın cenazesi Akbelen Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 trilyon lira büyüklüğe ulaştı. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar liraya ulaştı. Mersin'de evden eve nakliyat alanında çalışan işçiler düşük yevmiye ücretlerine karşı zam taleplerinin karşılanması için grev kararı aldı. İşçiler yevmiye ücretlerine ilişkin firma sahipleriyle yapılan toplantı sonucunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı. Bozyazı'da yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı. Kazada emekli imam hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs şoförü TT gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Çağlayan mahallesinde bir kişi park halindeki bir araç içinde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcimiz Mersin Spor Kulübü Trabzonspor deplasmanında 90-80'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ard arda oynadığı 8 maçı kaybeden Sarı Siyahlılar düşme potasında çekiştiği Ali Ağa Petkim Spor Tofaş deplasmanında yenilse de averajla küme düşen takım oldu. Petkim ve MSK sezonu 9 galibiyetle kapattı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer

0: ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
8: Şoför Mahali.
9: Şoför Mahali başlıyor.

0: dallar. İki parça böldü dağlar. Bir tarafta anam ağlar, bir tarafta anam ağlar, bir tarafta sen ağlarsın. Ah hasret başta duman duman, yokluğun rani kurban ziyafan. O günlere şimdi her an, o günlere şimdi her an sen ağlarsın.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Meslek Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programından Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar

0: ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
10: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
9: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Şoför Mahalli.
8: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Çilemse çekerim, kaderimse gülerim.

0: 2023 KSH 16. Devam et kardeşim, yolun açık olsun.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar

0: Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
0: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2.

0: 5. Plaj Yolu Bağlantı Noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
5: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Evet, yeni bir gün, yeni bir hafta. Dilerim bu haftamız çok güzel geçer bugünle birlikte.
6: Aylar oldu, gülüşünü görmedim.
5: Tabii havalar da zaten yavaş yavaş ısınmaya başladı. Bir ara bir karıştı, bir şeyler oldu, bir sıcak bir soğuk ama şimdi bence bu saatten sonra soğuk olmaz. O enerji de geldi yani, o yaz enerjisi, bahar enerjisi bence.
6: Sesini duymadım, o bana vurgundu, görmezden geldi.
5: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
7: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özben Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Saatlerimiz bir geçerken kalbimizin pusulası yine o tanıdık duygulara dönüyor. Bazen binlerce kelimeyi yan yana getirirsiniz de bir sana yandım kadar anlatamazsınız içinizdekini. Gönül dilinin ustası İbrahim Erkal'ın hatırasına, sadakati ve aşkı en saf haliyle iliklerine kadar hissedenlere geliyor şimdi kulaklarımız onda. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum ve sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum. Bir sana yandım. Sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.
1: Selin yayında.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyat.

0: Yıldızlar'la. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16, Akdeniz Mersin.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
8: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu aşkta tükendim. Şimdi şu an nerede olursanız olun, işte belki bir çalışma masasında, belki direksiyonun başında ya da evinizin en sevdiğiniz köşesinde sizinle kısa bir anlaşma yapalım, tamam mı? Önünüzdeki tüm işleri, zihninizdeki tüm o yapmam lazımları sadece birkaç dakikalığına bir kenara bırakın. Kaçım söndü gözyaşlarım. Ve bu çalan şarkıda sizin şehir hayatından kaçış planınız olsun. Pardon, kaçış biletiniz olsun. Yani hiçbir yere yetişmek zorunda olmadığınızı, sadece müziğin ritmine eşlik etmek zorunda olduğunuzu hissedin. Bir zorunluluğunuz bu olsun.

Ya başka hiçbir şey olmasın bence. Keşke öyle olsaydı bu arada her zaman. Ne keyifli olurdu ya. Sadece şu anın tadını çıkarın. Çünkü hayat böyle güzelleşiyor gerçekten. Başka türlü çekilmiyor. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar canımın içi eşim Ferhat'a tüm aşk şarkılarını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ateşlere atsınlar beni. Ertuğrul Polat yorumuyla sizlerle radyonuzda.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00

sevmeyen unutsun, seven unutmaz. Hakan Taşıyan yorumuyla sizlerle buluştu bu güzel şarkı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Yaraladım. Eyvah eyvah. Şarkının girişine bakın ya. Şimdi saatlerimiz öğleden sonrayı gösterirken şimdi vücudumuz kadar ruhumuzun da bir molaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sabahın o koşuşturmacası evet sizi biraz yormuş olabilir. Belki zihninizin de dağılmış olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Ama sıkıntı yok ya, hiç endişelenmeyin çünkü biz buradayız. Bu frekansta sadece huzur ve samimiyet var. Müziğin o güzel yumuşak sesi sizdeki o yükü alacak götürecek. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz bizlere. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum. Yaraladın beni. Gökhan Güney yorumuyla sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 33

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Haberler.
0: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Türkiye hava hizmetlerinden sağladığı geliri 33 milyar liraya ulaştırarak yeni bir rekor elde etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2025 yılına ait faaliyet raporuna göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira olan söz konusu tutar %53 artış kaydetti. LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Mutlu Et projesi kapsamında bu yılda 10 binlerce aileye ulaşılacak. Projeyle sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaptığı ve daha birçok dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları tespit edildi. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel somut filosu teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Küresel somut filosunun çarşamba günü yeniden denize açılması planlanıyor. 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Karaya çıkarılan yolcular birer birer ülkelerine gönderiliyor. O gemiden tahliye edilen Fransız yolcularda da semptom görüldüğü açıklandı. İsrail'in İran'a saldırmak için Irak topraklarında çöl ortasında gizli bir askeri üs kurduğu öne sürüldü. İddialara göre söz konusu askeri üs bölgedeki olağan dışı hareketliliği fark eden bir çobanın ihbarıyla deşifre oldu. Ancak Irak, İsrail'in gizli üssü iddialarını reddetti. Uzayda yeni sıcak bir Jüpiter ve onun mini Neptün eşi keşfedildi. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemde mini Neptün'ün atmosferinin sıcak bir Jüpiter'in yörüngesinin içinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Belediyenin yıllardır sürdürdüğü glutensiz gıda destekleri ve farkındalık çalışmaları da vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında romantik bale repertuarının etkileyici eserlerinden Cizel sanatseverlerle buluştu. İki perdelik eser izleyenlerden beğeni topladı. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi bazen insan sadece anlaşılmak istiyor ama bazen konuşmak bile çok ağır geliyor. İşte öyle zamanlarda radyonuzun sesini biraz daha açabilirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki o şarkı sizin yerinize her şeyi söyler. Aynı bedende. Yani kelimelerin yetmediği yerde işte bu sözler zaten gereğini yapıyor.
1: Kan gibiyiz, yanıp da bitmez.
0: Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz. Harika bir şarkı ya.
1: Yanıp da bitmez.
0: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Yollar ayırsa bile biz ayrılamayız. Ümit Besen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde yağmur yemekçilik.

0: Tırmıl PTT yanında hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı, Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde, şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: Reklam tanıtı.
2: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: tıkla, ister uğra.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolun.

0: Altın et var, çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
13: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi hayat bazen çok karmaşık görünebiliyor ama aslında mutluluk da çok basit şeylerde gizli. Mesela sevdiğim bir şarkıya denk gelmek. İşte şu an o basit ama değerli anlardan birindeyiz. Ya bazen büyük mucizeler beklememeliyiz. Şu an çalan bu şarkı sizin mucizeniz olabilir. En azından ona anlam yükleyebilirsiniz yani. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, ben Mersin Huzurkent'ten Abdullah. Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar şarkısını iş arkadaşlarım, abilerim Oğuz ve Murat'a armağan ediyorum demişler. Uçtu gitti. Ama biz az önce Ferdi Tayfur çalmıştık. O yüzden bu güzel şarkıyı sizlere armağan etmek istiyorum. Gençliğime. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Senden geçti. Neye yarar? Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. İyi yayınlar, kolay gelsin canım eşim. Hatice'ye sıradaki aşk şarkılarını armağan ediyorum demişler. En güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun o zaman. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Şimdi sizleri Zeki Erdem'le baş başa bırakıyorum.

0: yatağım emanet gibi. Gittiğin günden beri indiremedim duvardan resimlerini. Gel artık, gel de bitsin bu azap dolu bekleyiş. Öldüm, öldüm, dirildim. Yemedim, içmedim. Yaşamadım sanki.
1: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam kazandırır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni

0: Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
9: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın aynı zamanda yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız yani. Hayatı bazen kendimizin zorlaştırdığını düşünüyorum bu arada. Çok düşünüyor, çok planlıyor ve çokça endişeleniyoruz. Oysa huzur sadelikte gizli. İşte bir nefes alma kadar doğal. Bir şarkı dinleme kadar da basit. Şimdi bu şarkıyla birlikte tüm o karmaşayı kapı dışarı bırakacağız. Çok güzel bir şarkıyla hem de. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ama ben bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.

Şimdi inanılmaz bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu şehirden gidiyorum diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinleyeceğiz. Elimde bir küçük resmin, dudağımda yalnız ismin. Yüreğimde bitmez sevgin, bu şehirden gidiyorum. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

işte Cengiz Baba haklı. Bu şehirden olmasa da biz de şu an bu programdan gidiyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Türkiye hava hizmetlerinden sağladığı geliri 33 milyar liraya ulaştırarak yeni bir rekor elde etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2025 yılına ait faaliyet raporuna göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira

0: olan söz konusu tutar %53 artış kaydetti. LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Mutlu Et projesi kapsamında bu yılda 10 binlerce aileye ulaşılacak. Projeyle sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaptığı ve daha birçok dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları tespit edildi. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel somut filosu teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Küresel somut filosunun çarşamba günü yeniden denize açılması planlanıyor. 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Karaya çıkarılan yolcular birer birer ülkelerine gönderiliyor. O gemiden tahliye edilen Fransız yolcularda da semptom görüldüğü açıklandı. İsrail'in İran'a saldırmak için Irak topraklarında çöl ortasında gizli bir askeri üs kurduğu öne sürüldü. İddialara göre söz konusu askeri üs bölgedeki olağan dışı hareketliliği fark eden bir çobanın ihbarıyla deşifre oldu. Ancak Irak, İsrail'in gizli üssü iddialarını reddetti. Uzayda yeni sıcak bir Jüpiter ve onun mini Neptün eşi keşfedildi. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemde mini Neptün'ün atmosferinin sıcak bir Jüpiter'in yörüngesinin içinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Belediyenin yıllardır sürdürdüğü glutensiz gıda destekleri ve farkındalık çalışmaları da vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında romantik bale repertuarının etkileyici eserlerinden Cizel sanatseverlerle buluştu. İki perdelik eser izleyenlerden beğeni topladı. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor.

0: Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Babalar Restali başlıyor.
12: Arabeskin
11: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında

Babalar Resiteli başladı. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arabeskin en efsane resitallerini en efsane seslerinden dinliyoruz. Günü Emrah'la başlatacağız. Dün anneler günüydü. Her yerde bir kutlama, bir şey vardı. Ancak biliyoruz ki bazı kalpler o günü sessiz bir hüzünle, derin bir iç çekişle karşıladı. Hayat bazen bizi en güvenli limanımızdan erkenden ayırabiliyor. Ki bu erkenden zamansal bir kavram değil. Ne zaman ayırırsa ayırsın, erken. Ama sevgi öyle bir bağ ki araya hangi mesafe girerse girsin, hangi zaman girerse girsin asla eksilmiyor. Bir annenin duası ve hatırası ruhumuzun en kuytu köşesinde her daim taze kalabiliyor. Emrah, aç kapıyı, ben geldim. Kendimi senin kollarına atıyorum diyecek şimdi. Aslında hepimizin içindeki o hiç büyümeyen, sığınmak isteyen çocuğu anlatacak. Bugün bu şarkıyı sadece annesinin dizinin dibinde olanlar için değil, annesini kalbinin en kıymetli köşesine emanet etmiş, onun mirasıyla ve özlemiyle ayakta duran tüm dostlarımız için çalacağız. Emrah annem diyecek. Sizleri bu şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Şimdi ben ömrümün baharındayım. Suçsuzum, bir aşkın günahındayım. Bitmeyen dertlerin girdabındayım. Yılları hep böyle yürüdüm anne. O şefkat elini çekme elimden. Sabrını bırakma anla halimden.

0: Stadyum ve Stadyum devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programından Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mayıs Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
4: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: de. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Babalar Resitali. Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
9: Reklamların hemen ardından Babalar Resitali kaldığı yerden devam ediyor. Bazen yollar uzar, şehirler yabancılaşır. İnsan en kalabalık caddelerde bile kendini bazen bir gurbet

akşamında olduğu kadar kimsesiz hisseder. Dün geride bıraktığımız o özel günün yankıları hala kalbimizde sürerken, şimdi mikrofonu acının ve hasretin en saf halinde bırakıyoruz. Selahattin Özdemir o kendine has yanık yorumuyla soracak. Hani o hepimizin içini yakan, cevabını almaktan bile korktuğumuz, endişe ettiğimiz o soruyu.

Ve coğrafi gurbette olanlara değil, annesinin yokluğuyla en büyük gurbeti kendi kalbinde yaşayanlara gelsin. Dünyanın yükü omuzlarına ağır gelip de içinden sessizce beni buralardan gel kurtar annem diyen tüm o yorgun kalpler için. Selahattin Özdemir annem diyecek. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

ser sevdalıyım, hem ser sefil. Beni buralardan gel kurtar anne, beni buralardan gel kurtar anne.

Şimdi rotamızda hayatın bir başka imtihanı, aşkın o en sistemli, en yaralı hali var. Hani birbirine tüm kalbinizi açarsınız da o sadece bir haber bile vermeden çekip gider ya, arkasında koca bir enkaz, dumanı tüten bir hasret bırakır. İşte Selahattin Özdemir o iç yakan sesiyle gönlümüze hançer gibi saplanan o vefasızlığı anlatacak şimdi. Susadım aşkına çöller misali diyecek. Bir yudum sevgiyi çok görenlere sistemlenecek. Hasretin gölgesi üzerine çökenlere, tarifi imkansız acıları ömrüne katanlara ve her şeye rağmen hala unutamayanlara gelsin bu şarkı. Selahattin Özdemir, zalim diyecek şimdi radyolarınızda.

susadım aşkına. Çöller misali, bir yudum su bile vermedin zalim. Akan gözyaşlarım seller misali, acıyıp lütfedip sevmedin zalim. Acıyıp lütfedip

0: bar resitali.
1: Şimdi de aşkın en kararlı, en vakur limanına yanaşıyoruz. Hani birine bakınca dünyayı durdurmak istersiniz ya. Hani nerede kal dersen orada kalayım diyecek kadar büyük bir teslimiyetle seversiniz. Gencebay'a usta kalemiyle sanki aşkın anayasasını yazıyor. Sadece iyi günde değil, bazen aç, bazen tok ama her zaman omuz omuza verilen bir mücadelenin hikayesini anlatacak Orhan Baba. Eğer birinin yüzündeki tebessüm olmak istiyorsanız, eğer her kalp atışınızda aynı heyecanı duyuyor ve beni de gerçekten seven biri var diye inanıyorsanız, işte o sesin sahibi tam da karşınızdaki insandır. Orhan Baba'nın o meşhur sorusuyla soruyoruz şimdi. Seni kaybetmekten neden korkmayayım?

kal dersen hep orada kalayım. Gönlünde mutluluk, yüzündeki tebessüm. Olayım, olayım, olayım, olayım.

tebessüm olayım, olayım, olayım, olayım, gönlümde mutluluk olayım.

tatmadık mı? Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı? Her kalp atışında heyecan duyuyorsan, beni de seven var diye inanıyorsan, her zaman bu aşkta kaderi arıyorsan, o benim, o benim, o benim, o benim.

tebessüm olayım, olayım, olayım, olayım, gönlüm.

Şimdi biraz durup kendimize, çevremize ve yaşadığımız şu koca dünyaya bakma vakti. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Orhan Gencebay tam 12 yıl aradan sonra çıkardığı o çok özel albümüyle bizlerle birlikte hakikati hatırlatacak. Hani bazen en yakınınızdakini bile tanıyamazsınız ya, hani gülümselemelerin ardından hüznü, tatlı sözlerin arasındaki asıl nasihati çözemezsiniz. İşte büyük usta diyor ki, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki düşman belli değil, dost belli değil. Kimin kimi sevdiği, kimin kime gerçekten değer verdiği belli olmayan duyguların bile maskeler ardından gizlendiği bir çağda bizleri suçluyu kaderde değil, kendi içimizde aramaya davet ediyor. Gelenin yaraladığı, gidenin karaladığı şu ömür yolculuğunda adresi meçhul yollara düşenler için çalıyoruz. Evet, Orhan Gencebay Maske şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Maskelerin düştüğü, sadece samimiyetin ve gerçek sevginin kazandığı bir dünyada temenniyle.

0: Classic Hollywood.
1: Şimdi hayallerin gerçeğin tam ortasında kaybolanlara, sevdaya bir sığınak sanıp da derdin içine düşenlere çevireceğiz rotamızı. Bazen öyle bir noktaya gelir ki insan sevdi mi, sevildi mi yoksa heveslerin kurbanı mı oldu bir türlü anlayamaz. Sevgi bir umut olması gerekirken bakarsınız ki koca bir sevdanın mezarı olmuş o yorgun yüreği. Bir yanda dert yükünü omuzlayan garip bir gönül, diğer yanda da hiçbir şey olmamış gibi hayatına tasasızca devam eden... Şarkıyı başa sarayım derken konuştum, her şeyi unuttum. Bir yanda hayatına tasasızca devam eden zalim bir duruş olmuş işte. Etkin, garip gönlüm diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Sen benim için artık bir hayal. Sen benim için artık sadece unutulansın. Canım.

0: Dedim ya güzelim, kaybolmuşum hayalle gerçeğin arasında. Sen misin hayal yoksa sevgin mi anlamadım. Çünkü sen gayet rahat ve tasasız duruyorsun. Yüklemişsin derdini tasanı bana, halinden gayet memnun görünüyorsun. Ama şunu unutma ki güzelim, sen benim için bir hayal, sen benim için bir unutulan, sen benim için bir sevgi katilisin, sevgi katilisin, sevgi katilisin.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Sizlerle birlikte saatler 16'yı gösterdiğinden itibaren Babalar Resteli'nde arabeskin en efsane seslerinden resteller dinledik. Şimdi de günün son resteli Etkin'den gelecek. İnanır mısın diye soracak. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.
2: Bir güneş oldu.

almayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli tebessüm gibi çıkartıp atarsın bütün vücudunun sana o sessiz geceyi. Lanet edersin yaşadığına, maziden ne kalmışsa yırtıp atarsın. O zaman, işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tane. Sana bir çift sözüm var. Bu kalbim senin mezarın, bu bedenim senin mezar taşın, bu ruhum ise senin kefenin olacak. Diyeceksin Allah'ım bu kader mi, yoksa feleğin bana bir oyunu. Bu ne kader, ne de feleğin sana bir oyunu. Bu senin zamanında bana yaptığın ihanetin, bu senin

0: Balar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizler.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: 233 66 55.

0: 24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Türkiye hava hizmetlerinden sağladığı geliri 33 milyar liraya ulaştırarak yeni bir rekor elde etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2025 yılına ait faaliyet raporuna göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira olan söz konusu tutar %53 artış kaydetti. LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Mutlu Et projesi kapsamında bu yılda 10 binlerce aileye ulaşılacak. Projeyle sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaptığı ve daha birçok dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları tespit edildi. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel somut filosu teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Küresel somut filosunun çarşamba günü yeniden denize açılması planlanıyor. 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Karaya çıkarılan yolcular birer birer ülkelerine gönderiliyor. O gemiden tahliye edilen Fransız yolcularda da semptom görüldüğü açıklandı. İsrail'in İran'a saldırmak için Irak topraklarında çöl ortasında gizli bir askeri üs kurduğu öne sürüldü. İddialara göre söz konusu askeri üs bölgedeki olağan dışı hareketliliği fark eden bir çobanın ihbarıyla deşifre oldu. Ancak Irak, İsrail'in gizli üssü iddialarını reddetti. Uzayda yeni sıcak bir Jüpiter ve onun mini Neptün eşi keşfedildi. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemde mini Neptün'ün atmosferinin sıcak bir Jüpiter'in yörüngesinin içinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Belediyenin yıllardır sürdürdüğü glutensiz gıda destekleri ve farkındalık çalışmaları da vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında romantik bale repertuarının etkileyici eserlerinden Cizel sanatseverlerle buluştu. İki perdelik eser izleyenlerden beğeni topladı. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Reklam tanıtır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon,

0: otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
8: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: 233 60

0: 56. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Allah aşkına. Ne sen gel, ne gölgen gelsin yakına. Sen de yan, kül ol da varma farkına. Daha düne kadar eldin hayırsız. Sen böyle çıldırttın, delirttin beni. Kapadım defteri, çektim perdeni. Sağ değilsin bende, defnettim seni. Ziyan olan dünde kaldın hayırsız. Ziyan olan dünde kaldın hayırsız.

seni sanmayalım. Düşüyor yere. Tutma. Tutma. Atarsa kalbin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor.

0: buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Sahil Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
0: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

dertler sıralı. Gülmedi talihim, bahtım karalı. Kavgam var kaderle, kanlı bıçaklı. Vuracaksa vursun, daha ne olsun.

Reklam tanıtım. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90.

0: Yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
13: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

gün olsun mutlu uyumam için yastığa gerek yok. Şu dizlerim var ya, zindana gerek yok. Hasretim var ya, kurşuna gerek.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 50

0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet Yolu'nda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
4: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Damarsa damar, işte o kadar.

Ezanlar bizim için okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlarımızın

0: Arkadaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkanlığa Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya

0: gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
8: Damardan kalbe.
7: Fırat'la Damardan Kalbe.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve birlikteliğimize başlıyoruz sevgili dostlar. Bendeniz Fırat olan birlikteliğiniz şu dakika itibariyle başlamış bulunmakta. Öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Az önce oradaydım. Vallahi bir güzel cağ kebabını yedim. Yemeyenleriniz varsa mutlaka gitmelisiniz. Atayurt Kavşağı'ndan U dönüşü yaptıktan sonra Festo'nun hemen yanında arkadaşlar. Silifke Atayurt'ta Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı. Sevgili değerli işletmecisi Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Ve şu dakika itibariyle radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar, iyi geceler dileklerimizi gönderiyoruz. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara Allah kolaylıklar versin efendim. Direksiyon başında, direksiyon sağlayan tüm şoförlerimize, minibüsçülerimize, taksicilerimize Allah kaza bela vermesin. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Kolay gelsin dileklerimizi ilettikten sonra güzel bir şarkıda startımızı verelim. Ömer Karaca. Ardında yaralı bir kalp bıraktın radyonuzda sizlerle olacak. Vallahi şöyle baktım mesajlara, bizim dinleyicilerimiz. Dinleyicilerimiz gerçekten çok dakik. Gerçekten çok dakikler. Yani reklamı duydular, duydukları anda patır patır mesajlar düşmeye başladı. Birkaç kişi hariç vardı zaten. Birkaç kişi haricinde. Onlar da zaten muhtemelen yapması gereken kuralı bilmedikleri için. Daha öncesinde atmışlar. Onları silmek zorunda kaldık. Zaten bir iki taneydi. Ama dediğim gibi saatler tam süre zamanı gösterdiği an itibaren mesajlar düşmeye başladı. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz diyelim. Bu güzel şarkıda sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında da burada olacağız. Mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
5: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Ah be dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var. Orayı sakın unutma. Unutma gülüm, unutma. Sakın unutma.
1: Evet, güzel bir şarkıda startımızı verdik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı Eda Nur Yılmaz'a bırakacağız. Evet, Gönül Dağı dizisini izleyenler varsa bu türküyü mutlaka iyi bilirler. Ben Poyraz Babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Beli Arslan ve kardeşi Mert Alış, Vesat Demir Yılmaz, Hasan Serveloğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Teteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar, ben Mutlan Esra Ece, sıradaki parça eşim Salih Ecir için gelsin demiş dinleyicimiz. Selam, ben İlkay Abukan, sıradaki parça eşim Özlem Abukan'a gelsin. İyi yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Sebaya ve Sibel'e biricik kızlarından çok çok selamlar. İkisini de çok seviyorum, bir an önce yanımızda olsun demişler. İyi akşamlar, ben Çınar Başbuğ. Baba kokusu başkadır, senin yanındayken beni kollarının arasında aldığın tüm acılar son bulur. Dertlerim biter, hayat neşeyle devam eder. Sen benim bir tanecik babamsın, canımsın, her şeyimsin. Seni çok seviyorum Aslan babam. Sıradaki bütün şarkılar babam Kürşat Öze armağan olsun demiş. Ve amcam Emrah Gezgin'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Karanlık dünyamda tek ışığım kızım, seni çok özledim. Bu akşam yayınlayacağınız bütün parçalar özlediğim kızım Burcu İlhan'a armağan olsun. İyi yayınlar, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Sevgili Mustafa Durmaz abimiz bir cevapsız sesli arama yapmış ama Mustafa abi maalesef telefon gibi kullanamıyoruz biz bu WhatsApp'ı, açamıyoruz. Sadece gelen mesajları okuyabiliyoruz. Yani sesli mesajla gönderseniz dinleme gibi bir şansımız yok maalesef. Selamlarımızı gönderelim.

0: mesaide çalışan emekçi kardeşlerimize, şoförlerimize, abilerimize. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.
3: Mersin FM 104.6.
4: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

0: güzel bir türkümüzü geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Eyüp Han gelecek şimdi. Radyomuza konuk olacak. Ekmeği kazanmak zor isimli o güzel yorumuyla. Seren Fırasra'daki şarkı Bedirhan İbili'den Burak Çetinkaya, Sefa Çetin, Nuri Eser, Eren Özdemir, Çağla Işık, Erol Üşenmez ve Ömür Kara'ya armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Eğimiz Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime Armağan Olsun. Ben iyiyim, beni düşünme. Ben seni öyle seviyorum ki sensiz olmuyor gülüm. Her zaman kalbimde yaşıyorsun. Güzel gözüm bebek. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Seni seviyorum demiş. İyi akşamlar aşkın Nur Yengi'den. Serserim şarkısını Tarık Akan için dinletebilir misiniz? İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz ama maalesef şarkı çalamıyoruz arkadaşlar. Sadece sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan ediyorsunuz. İyi akşamlar Fırat Bernat'a, Yurttan Hüseyin Çelik. Sıradaki parça Can Parçam, Bilal Ancelik ve İlkay Abukan, Mert Alıç. Atakent'ten balıkçı Halil kardeşime gelsin, kolay gelsin yayınlar demişler. Eyvallah, selamlar olsun. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa hepsininle savaşacağım. Sen bu dünyada uğruna savaş verilebilecek en değerli şeysin. Canından çok sevdiğim eşim Kürşat Öze gelsin demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, ben Suden Öner. Sıradaki tüm şarkılar çok değer verdiğim Burcu İlan ve Zehra Türkiye gelsin. Sizleri çok seviyorum. Geceniz güzel olsun demişler. Hayırlı akşamlar eleyenler, ben İsa Demir. Sıradaki bütün parçalar çok değer verdiğim abim Mustafa Altun, Atuncu. Dostum kardeşim Efecan Cano. Evet, Caner ve Kerem. Arkadaşlar şu isimleri kısaltmayın böyle. Yasak yani. Bunları okumayamıyoruz yani. Rumuz kullanmayın. İsimleri kısaltmayın lütfen. Türkçe karakterleri bozmamamız gerekiyor. Biz burada kamu hizmeti verdiğimiz için yasak yani bu tarz şeyler. Evet, Kerem Mert, Erdal Gezer kardeşler, Davut abi, Adanalı Kenan, Ali Furkan, Salman, Mehmet Ali Mustafa'ya gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun demişler. Kıymet yok bu garip anda insanca. Çağla Nur, hasretinin infazında asılı cümlelerim. İstersen sana susuklarımı tek bir kelimede birleştireyim. Özledim. Sıradaki şarkı Doğan Demir Yılmaz'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Eyüp Han'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Devam.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

0: Fratasselam, damara devam. Damarsa damar, işte o kadar.
1: Hep damar, kum damar.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyat.

0: Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
11: Fırat'la Damardan Kalbe.
12: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Güzel bir Bedihan Gökçe şiiriyle sizleri baş başa bırakacağız ama öncesinde mesajları paylaşalım. Selam, ben Mehmet Ali Esra'daki şarkı kardeşim Beysat Demir Yılmaz ve İlkay Abukan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, sıradaki parça ben Nihat Bal'dan, hastane odalarında şifa bekleyen hastalarımıza armağan ediyorum demiş. Tüm hastalara acil şifalar dileklerimizi gönderelim. Eşimden canından çok sevdiğim Emrah Kezgin'e gelsin.
13: Aşkım.
12: Sen benim aşkım, umudum, sen benim nefesim, sen benim her şeyimsin. Benim bir tek dünyam var, o da seninle bir tanem. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana, seni seviyorum, kalbimin sahibi demiş. Mazhar Kör'den Burcu İlhan'a gelsin. Seninle tanıştığımız günden beri hayatım bambaşka bir anlam kazandı. Gülüşüne karanlık gecelerim aydınlandı. Seninle en ağır yüklerim hafifledi. Sen benim kalbimin huzurlu başımın tacısın sevdiğim demiş dinleyicimiz mesajında. Merhaba yayınlar, tüm güzel şarkılar İlkay Abukan'dan eşi Özlem Abukan'a gelsin. Özlemek sevmenin bir parçasıdır. Fakat insan sadece yüreğinden sevdiğini özler. Seni çok özledim demiş dinleyicimiz mesajında. Merhaba sevgili Veli Şimşek'e sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. İyi akşamlar abi, kolay gelsin. Sıradaki parça Kürşat Okurlu'dan Veli Ançelik, Ali Asaf, Ahmet Şukur, Zeynel Abidin Uyaç, Sezai abime gelsin demişler.
13: Mobilyan, takım.
12: Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'nin sessizliğinde güçlü duran kardeşim Ahmet Kurt'a selam olsun. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun gönlümüzün yolu hep sana çıkar. Bu şarkı özlemin rüzgarıyla sana ulaşsın. Kalbine umut kalsın. Mert Alış, Yasin Şahin, Oktay Demirezen, Emrah Eskioğlu, Tuğraş Alışkan, Deli Ançelik, Eyüp Oktay ve Rafet Gedik için Ahmet Kurt'un bütün dostlarına sıradaki şarkıları armağan etmek istiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki tüm güzel şarkıları sevdiğinden Alparslan Güven'e gelsin. Sen Allah'ın verdiği en değerli hediyesin. Seni çok özledim, Allah'a emanet iki gözüm demiş. Tam mesajı okurken aynı mesajı tekrardan gönderdin. Eğer bu mesajı açmamış olsaydım senin mesajın en sona gidecekti. Haberin olsun sevgili kardeşim. Bu sefer mesajın sonlara doğru okumuş olacaktı. O yüzden ilk mesajınızı attınız ya arkadaşlar, İkincisinde hiçbir şey yazmayın ki bir an önce sırası gelince okusun. Çünkü ben mesajları

0: en aşağıda ilk gelen sıraya göre başlıyorum okumaya. Sonra yukarı doğru çıktıkça, ama siz yazdıkça ne oluyor? Sizin mesajınız en sona düşüyor.
1: Tamammış, üzülmüş.
0: O yüzden dikkat edin bunlara ki sonra mesajımız okunmadı diye yazıyorsunuz.
1: O çizmen boyunu aştı bu gece.
0: Evet, güzel bir şeyle sizleri baş başa bırakacağız. Bediran Gökçe bu gece diyecek. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
3: Mersin FM 104.6.
1: Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen miydi ilişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyan takımın alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam haddini aştı.

0: kaşların donmuş, üşümüştün de. Gece yatamamış, üzülmüştüm de. Bir ay oruç tutup yememiştim de. O çizmen boyunu aştı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de. Kızgınlığım buna sebep ise de. Sabrım miadını aştı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de. Sonra git nişanlan bir de ona de. Şerefsizlik değil nedir bu söyle. Küfrüm edebimi aştı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var. Aldığım ahlakla bir terbiyem var. Seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece. Gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti bu gece.
1: Fırat yayında.

0: İlk saatimizi yavaş yavaş sonlandırmaya doğru giderken sevgili dostlar, Bediran Gökçe'yi uğurladık. Güzel bir Ferdi Tayfur yorumu ile sizleri baş başa bırakacağız. Ferdiciler hazırdır inşallah. Az sonra mesajlar sonrasında vereceğiz coşkuları kolonlara. Her tarafı inleteceğiz Ferdi Tayfur'la. Sıradaki şarkı Muzaffer Kartal ve İsmail İkinci'ye gelsin demişler. İyi akşamlar kardeşim Ali İhsan Solak için ve arkadaşlarım Hasar Köre Yusuf Ali için. Sıradaki şarkıları çalar mısınız demişler. Merhaba Sançelik'ten Bilhan Çelik'e gelsin. Sıradaki parça geçmişin telafisi yoktur ama geleceğin inşası geçmişin dersiyle mümkündür demişler. Sıradaki şarkı Muzaffer Kartal ve İsmail İkinci'ye gelsin demişler. Evet arkadaşlar, bir tane arkadaşımız yazmıştı. 30 tane numaradan mesaj attık diye, umarım bu o numaralar değildir. Aynı mesaj olursa atlayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın, iyi yayınlar. Dost seni karanlıkta yalnız bırakmaz. Sıradaki tüm güzel parçalar Silifke'de bulunan abilerim Sefa Çetin ve Ahmet Kurt'a gelsin demiştim. Necimiz Antalya'dan selamlar, ben Perihan. Sıradaki güzel şarkılar canım abilerim Erol Üşenmez ve Cihan Çakı'ya gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki parça için Hüşrasından Mert Alışın'a seni çok ama çok seviyorum sevdiğim demiş. İyi yayınlar, ben Fatma Çelik. Fırat Bey, saatin 8 olmasını iple çekiyoruz. Dört gözle sizi bekliyoruz. Canım oğlum Belihan Çelik, seni çok seviyorum demişler. Vallahi ben de bekliyorum. Saatler 20 olsun da program başlasın. Şöyle bir kafa dağıtalım, terapi yapalım. Selamlar olsun sizlere. Özlem'in dili olsaydı yüreğim sana ses olurdu. Ben susardım, o konuşurdu. Biricik oğlum Belihan Çelik demiş sevgili ablamız. Yine 30 tane mesaj atmıştınız ya arkadaşlar. Atlıyorum sizin mesajınızı. Selamlar olsun sizlere. Vallahi hakikaten de 30 kişi oturmuşlar, böyle video çekmiş atmışlardı bana. 30 kişi oturmuşlar, bizleri dinliyorlar. Mesaj okunacak diye ilk defa dinliyorlar muhtemelen ki. Mesaj okunmadı diye farklı farklı numaralardan gönderdiklerini söylediler. Ben de diyeceğim bir tanesini okuyacağım. Ondan sonrasını silmek zorundayım çünkü bir sürü mesajımız var. İyi akşamlar yayınlar, ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu. Canımdan çok sevdiğim oğlum Erol Üşenmez için, çok sevdiği değerli abisi Ömür Karaya için sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Ayrıca sizlere gelsin yayınlar demişler. Teşekkürler. Merhaba, iyi akşamlar. Mutlu yayınlar. Ben Mithat Alpaltun. Öncelikle sağlıklı sıhhat dilerim sana demiş. Eyvallah. Benden de sizlere selamlar olsun. Adana'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki şarkıları. Abim Mustafa Alpaltun, kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Yusuf Kaya, Musa Askay, Lokman Yeşil Yurt, Masar Kör ve değerli yeğenim Hakkı Yuntar için gelsin demişler. Değilim ki yıllardır beraberdik. Haydi bakalım Ferdiciler, hazır mıyız? Radyolarınızın sesini yükseltin, hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Mersin efendim.

0: Cıncın mıyım? Ferdi Tayfur sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Merhaba, ben Emre Çimen. Sıradaki parça Emre Çimen'den Veli Ançeli'ye gelsin. Şimdiden teşekkürler demişler. Eyvallah kardeşim. Arka arkaya yazmışsın, yazmışsın, yazmışsın ama hiç yazmasaydın daha da önceden okunacaktı mesajın. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına çalarsını sevinirim. Yeni bir ateş söndürür başkasının yaktığını. Yeni bir acıyla hafifler eski bir ağrı. Yeniler Fırat Bey, sıradaki parça gece vardiyasında çalışanları ve Mustafa Durmaz'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Gelsin bakalım tüm gece vardiyasında çalışanlara, kolay gelsin. Selam Yeniler, ben İzmirli Tuğçe. Sıradaki şarkılar Aslan İkizler Suat ve Fuat Teker için gelsin demişler. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan Eyüp Okay ve arkadaşları Mahmut İnalkaç, Kuşçu Ömer, Yalçın. Evet, Yalçın Çınar ve Abdülkadir Keskin ve Adanalı Süleyman Özen dayısına gelsin. İyi çalışmalar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Harun Silifke'deki oğlum Emir Nafiz için Müslüm Gürses'ten Evlat şarkısını istiyorum. Allah'a emanet olun demişler ama maalesef şarkı çalamıyoruz. Sıradaki tüm şarkılar sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Radyo Devran Çağlar yorumu, sensiz yaşamaya alışacağım. Radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında buradayız.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

düşmese de benim dilimde seni unutmaya çalışacağım. Kalbin titrese de hep hasretinle sensiz yaşam.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde yağmur yemekçilik.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
9: Fırat'la Damardan Kalbe.
10: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Şöyle mesajlara bakalım, bayağı bir yoğunluğumuz var. Son gelen mesajı hafızaya yazdık. Bu saatten sonra gelecek olan mesajı okuyamayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok fazla bir

0: mesajımız var ve son 50 dakikalık zaman dilimin içerisine girdik. Sonra mesajlar yetişmiyor arkadaşlar. İyi yayınlar Fatih abi. Zindanlar soğuk, üşütür elbet. Özgür günlerde görüşürüz canım abim. Batuhan, Serdar, Murat, Serdar, Ertuğrul, Serdar, Adem, Yüksek Yayla sizleri seviyorum demişler. Evet, kısa kısa atlamak zorundayım. Mesajları sıradaki şarkı Muzaffer Kartal ve İsmail Ekinci'ye gelsin demişler. Selam, ben Sevim Serdar. Canım ailem, sizi çok özledim. Babam Murat Serdar'a, abim Ertuğrul Serdar, kardeşim Batuhan Serdar'a, yengem Seda'ya, sıradaki tüm parçalar gelsin demişler. Ben Refika, sıradaki şarkı oğlum Nuriye ve arkadaşlarına, kızım Özgül'e gelsin demiş dinleyicimiz. Merhabalar Fırat Bey, yayınlar, sıradaki şarkı İlkay Abukan'dan eşi Özlem Abukan'a gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem, iyi ki hayatımdasın, seni çok özledim demiş. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir, sıradaki güzel şarkılar canım eşim için armağan olsun, seni çok ama çok seviyorum, seni çok özledim, sıradaki tüm güzel şarkıları sevdiğimi ve kızım Aselina'ya gelsin demiş. Evet, diğer kısmı atlayacağım artık. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Kerim Kör, sıradaki tüm şarkılar Burak Temel, Kemal Beyazıt, Mustafa Alfaltun ve yeğenlerim Doğan Demir Yılmaz'a, Kürşat Öz, Emrah Kezgin, Bayram Öztürk, Mustafa Zehir, Kayhan Şenhanlı, Alperen Şahin ve Aslan Oğlum Masaj ve Görkem'e, Görkem Kör'e armağan olsun demişler. Evet arkadaşlar, artık şu dakika itibariyle mesaj göndermiyorsunuz. Yoğunluğumuz çok fazla. Bunları bitirmemiz gerekiyor. Bu saatten sonra gelen mesajları okumayacağım, bilginiz olsun. Şu dakikalar itibariyle çok iyi bir radyo dinleyicimiz var bizim. Sevgili Nazende ablamız. Nazende Çelik ablamız. Bizleri dinliyormuş, sesimize kulak veriyormuş. Bu güzel şarkıyı kendisine armağan ediyoruz. Selamlarımızı gönderim. Ellerinden öpüyorum ablam. Allah sana sağlık, sıhhat versin inşallah. Ben sana susuzum. Ayrıca bu güzel şarkımızı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim. Sevgili değerli işletmecisi Samet Yaşar'a selamlar olsun buradan. Kolay gelsin dileklerimizle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: Agora Meyhanesi ve Muazzez Ersoy'u radyolarınıza konuk ettik sevgili dostlar. Merhaba yeniler, ben İrem Alpaltun. Sıradaki en güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltun'a gelsin demiştim necimi sıradaki şarkıyı. Evet, bunu okumuştuk zaten. Merhaba Hüseyin Koca'dan Veli Ançeli'ye gelsin. Evet, geri kalanını atlayacağız. Bu mesajı da atlıyoruz. Yine bu mesajı atlayacağız çünkü okuduğumuz mesaj 30 tane gönderdik demişlerdi. Sıradaki parça Natalia Sandal'dan bugün doğum günü olan Ömür Kara'ya armağan olsun. Hayırlı işleriniz olsun, kolay gelsin, iyi çalışmalar, sizleri severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun sizlere. Doğum günü kutlu olsun sevgili dinleyicimizin. Sıradaki parçaya kardeşlerim Mert Alıç, Ali Taş, Oktay Demirezen, Ahmet Kurt, Veli Ançelik, vedalar hafızalarda değil kalplerde yaşar demiş sevgili kardeşimiz. Gaziantep AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanlığından Musa Erkaska, Silifke Radyo'ya iyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz. Silifke'de bulunan oğlum Ferdi Erkaş'a, hanım burada bulunan Ahmet Erkaş'a, gelinim Duriye Erkaş'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demişler. Gaziantep'e de selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan için gelsin. Her gelen seni soruyor nereye gitti diye, herkes seni arıyor, bilmezler ki kalbimdesin her daim demiş sevgili dinleyicimiz. Selamım. Evet, İbrahim Tatlıses, namı değer imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Selam olsun diyecek.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: Fırat'a selam, damara devam.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

0: ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı. Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
1: Selam olsun. İmparator Yorumu radyonuzda sizlerdir sevgili dinleyenler. Güllü ile birlikteliğimize devam edeceğiz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sıradaki parça. İyi akşamlar. Sıradaki şarkılar Muzaffer Kartal ve İsmail İkinci'ye gelsin. Sizi seven kardeşiniz demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Ben Yusuf Bediran Arslan, Mersin Tarsus Cana Tökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'de bulunan Bilen Tur Lojistiğin sahibi Mehmet Şerif Biciş ve Hüseyin Arslan'a gelsin sıradaki şarkılar demişler. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Azal Ocakçı, sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı'ya gelsin. İstediğin kadar uzağa git, hep aynı gökyüzünü paylaşacağız canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, bu mesajımızı okumuştuk. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan abim Ümit Çeker'e gelsin. Hayatlar düşüşte olsun da hayaller hala hayatta demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, ben Tahir Sarı, eşim Ayşegül Sarı, oğullarım Sami Sarı, Samit Sarı. Sıradaki şarkıyı yeğenim Veli Anjelik için armağan ediyoruz demişler. Güllü ile sizleri baş başa bırakacağız. Ve ben hala diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Mesaj göndermiyorsunuz. Listemiz maalesef dolu ve az sonra son yarım saatimize gireceğiz.
2: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.

0: Keskin tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
1: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.

Ben hala Güllü radyonuzda siz Halk Kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Sırayı Azer Bülbül alacak. Vallahi hep rahmetlilerden gidiyoruz var ya. Sıradaki şarkı Reşat Ücüler, Cihan Göçmen, Mustafa Benekşe ve Emrah Yıldırım'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki parçayı Emirhan Cindolu, İbrahim Kum ve Fırat Aydın'dan çok sevdiğimiz Ömür Kara'ya armağan olsun demişler. Selamları yayınlar, sıradaki şarkılar eski İzmirli Bayram Öztürk, Doğan Demir, Yılmaz, Mustafa Alpaltun, Emrah Gezgin, Musa Askay, Mahmut Han, Mehmet Şerif Biciş, Efecan Karadiken ve Adanalı'ya gelsin. Yokluğunuzla rüzgar esse bu da bize yeter. Teşekkürler, İzmir'den sevgiler demişler.

0: olsun. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla

0: Hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
1: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerim

0: ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Son 23 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla mükemmel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. İlk öncesinde mesajları paylaşalım. Abi ben Miraç, sıradaki şarkı benden abim Bediran İbili'ye armağan olsun demiş sevgili Miraç kardeşimiz. Selami Yener İzmir'den gelip de Silifke'de bulunan Bayram Öztürk, Kürşat Öz, Mazhar Kör, Yusuf Kaya, İsmail Temuçin, Hüseyin Arsan ve Oktay Ocakçı'ya gelsin demişler. Sıradaki şarkı Yakup Acaksız'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin Yener, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan canım abim Lokman Yeşilyurt ve kıymetli dostları İsmail İkinci, Mustafa Alpaltun, Burak Temel, Uğurcan Yılmaz ve Uğur Dağ. Sertan Ünal Can Taşkara'ya armağan olsun demiş. Selam sıradaki parça, evet bunu okumuştuk zaten, atlıyoruz. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam abim ben Arda Karal, sıradaki şarkı kralım Ömür Karay'a amcam, can parçam Acun Karal ve abilerim Durasan Say, Güney Doğan, Burak Çetinkaya, Erol Üşenmez, Onur Budak için armağan olsun demiş. İyi akşamlar, sıradaki tüm parçalar, evet bunu

0: okumuştuk zaten. Es geçiyoruz. Her şeyim eski. Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sibel Can, Eskidi Her Şey. Mesaj göndermiyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorum hala mesajlar geliyor ve niye okumadınız diye yazıyorsunuz. Dediğim gibi mesaj sayfamız dolu. 3 şarkımız kaldı. 3 şarkıda yetiştirebildiğim kadarını yetiştireceğim. Yetiştiremediğimde kalacak artık, kusura bakmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
1: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.

çok güzel bir şarkı. Sibel Can yorumuyla dinledik sevgili dostlar. Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar. Merhabalar, çok affedersiniz. Bir istek daha bulunacağım. İsminin birini eksik yazmışım. Ben Erdem Kurt, Silifke'deki kardeşim Ahmet Kurt ve dostları Ahmet Takan ve Ali Taş'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar. Sıradaki parçalar Muzaffer Kartal ve İsmail Ekinci'ye gelsin.

gelmişler. Merhaba sıradaki tüm parçalar. Candan Öte abileriniz. Muzaffer Kartal için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar. Ben bir istekte bulunmak istiyorum. Nihat ve Ali Rıza arkadaşlarım için tüm sıradaki şarkılar armağan olsun ve radyo dinleyicileri için gelsin. Özellikle senin için de gelsin. İyi akşamlar. Alem Dursa, Mustafa Durmaz demiş. Mustafa emmimize, abimize selamlarımızı gönderelim. Hayırlı nöbetler, kolay gelsin. Allah kaza bela vermesin. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz.

0: selam damara devam.
1: Baba büyüksün.
2: Eyvallah.
0: Mersin efendim.
3: 104.6.
0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 0 06 0532 435 35 38.

0: Allah Allah var ya, Müslüm Baba rahmetli bu güzel şarkısıyla anmış olduk sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sondan bir önceki şarkımız Orhan Gencebay. İyi akşamlar, yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkımız kardeşim Çağrı Yusuf Işık'tan Tek Abisi Mustafa Uysal Sarı için istiyorum. Yan yana olacağımız en güzel günleri abim demiş. İyi akşamlar, yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Çağrı Yusuf için, Yusuf Işık için gelsin demiş dinleyicimiz. Emrah Gezgin'den Mazhar Köre, Durasan Say, Doğan Demir Yılmaz, Kürşat Öz, Mustafa Aydın, Ankaralı Bayram için gelsin demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı sesini duymayı dört gözle beklediğim canım eşim Kadir Çelik'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkıyı kahramanım canım babam Kadir Çelik'e armağan ediyorum demiş sevgili kardeşimiz. Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sen de seversin. Sonrasında da son şarkımıza karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkımız sevgili dostlar. Cansever, terk etmek ne kadar kolay, radyonuzda sizlerle olacak. Selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Kardeşim hayırlı işler, ben Alaaddin Değmen, sıradaki en güzel şarkılar İkizler Suat ve Fuat için gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selam Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Mert Bakar, sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a gelsin. Seviliyorsun, özleniyorsun Çetin Bakar. Allah'a emanet ol, seni çok özledim. Allah'ım senin yokluğunu vermesin babam diyerek mesajını sonlandırmış. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem. Sıradaki parçalar Hasret Kokulu işim Çetin Bakar'a ve kalbimden tek gerçeğim olan oğlum Mert'ime gelsin. Sizi çok seviyorum aşklarım, iyi ki varsınız. Tek kelimesiniz seviliyorsunuz demiş. Çiğdem bacımız, selamlarımızı gönderelim. Sevgili Çetin kardeşimize de buradan selamlar olsun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abi, hayırlı geceler. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim abilerim Muzaffer Kartal, İsmail Ekinci için gelsin. Cansın abi demiş sevgili kardeşim. Eyvallah, selamlar olsun Mersin'e. Bugünlükte birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem, bir hesam olduysa affola diyorum. Tekrardan görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olmaya devam edecek. Bu arada da katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına sevgili Samet Yaşar'a teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı onlara ve ekibine armağan olsun. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt arkadaşlar. Gitmediyseniz, tatmadıysanız mutlaka gitmeniz gereken bir yer.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Harbiden'e göre değil, harbiden harbiden.
1: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

Dağıldım olası mahcup gözlerim. Bir hüzün takıldı kirpiklerime gitmez. Sırtını aşka dayadı yüreğim. Ayakları boşlukta mı?

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin, kaçıncı koması sensizliğin. Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çaldığım, çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Evet, yeni bir gün, yeni bir hafta. Dilerim bu haftamız çok güzel geçer bugünle birlikte.
2: Aylar oldu, gülüşünü görmedim.
1: Tabii havalar da zaten yavaş yavaş ısınmaya başladı.
2: Özledim.
1: Bir ara bir karıştı, bir şeyler oldu, bir sıcak bir soğuk ama şimdi bence bu saatten sonra soğuk olmaz. O enerji de geldi yani, o yaz enerjisi, bahar enerjisi bence.
2: Sesini duymadım, o bana vurgundu, görmezden.
1: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.
3: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Saatlerimiz bir geçerken kalbimizin pusulası yine o tanıdık duygulara dönüyor. Bazen binlerce kelimeyi yan yana getirirsiniz de bir sana yandığım kadar anlatamazsınız içinizdekini. Gönül dilinin ustası İbrahim Erkal'ın hatırasına, sadakati ve aşkı en saf haliyle iliklerine kadar hissedenlere geliyor şimdi kulaklarımız onda. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum ve sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakıyorum. Bir sana yandım. Sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.
1: Selin yayında.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: sevgisi elinde ezgiler.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi bazen insan sadece anlaşılmak istiyor ama bazen konuşmak bile çok ağır geliyor. İşte öyle zamanlarda radyonuzun sesini biraz daha açabilirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki o şarkı sizin yerinize her şeyi söyler. Aynı bedende. Kelimelerin yetmediği yerde işte bu sözler zaten gereğini yapıyor.
1: Kan gibiyiz, yanıp da bitmez.
0: Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz. Harika bir şarkı ya.
1: Yanıp da bitmez.
0: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Yollar ayırsa bile biz ayrılamayız. Ümit Besen, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Özbay Kurtarma.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza bir efsaneyle arabesk müziğin kalitesiyle devam ediyoruz. Gülden Karaböcek şimdi sizlerle olacak. Hemen bir mesajımı paylaşıyorum. Erdemli'den selamlar. Ben Umut, abim Ömer'e en güzel şarkılarınızı armağan ediyorum. Selamlar demişler tekrardan. Bizler de selamlarımızı gönderelim Erdemli'ye. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetim.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi hayat bazen çok karmaşık görünebiliyor ama aslında mutluluk da çok basit şeylerde gizli. Mesela sevdiğim bir şarkıya denk gelmek. İşte şu an o basit ama değerli anlardan birindeyiz. Ya bazen büyük mucizeler beklememeliyiz. Şu an çalan bu şarkı sizin mucizeniz olabilir. En azından ona anlam yükleyebilirsiniz yani. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, ben Mersin Huzurkent'ten Abdullah. Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar şarkısını iş arkadaşlarım, abilerim Oğuz ve Murat'a armağan ediyorum demişler. Ama biz az önce Ferdi Tayfur çalmıştık. O yüzden bu güzel şarkıyı sizlere armağan etmek istiyorum. Gençliğime sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Neye yarar? Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. İyi yayınlar, kolay gelsin canım eşim. Hatice'ye sıradaki aşk şarkılarını armağan ediyorum demişler. En güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun o zaman. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Şimdi sizleri Zeki Erdem'le baş başa bırakıyorum.

0: bir ucu yanık. Yatağım emanet gibi. Gittiğin günden beri indiremedim duvardan resimlerini. Gel artık, gel de bitsin bu azap dolu bekleyiş. Öldüm, öldüm, dirildim. Yemedim, içmedim. Yaşamadım sanki. Gittiğin günden beri.
1: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor.
2: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de ezgiler programındayız. Programımızın aynı zamanda yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız yani. Hayatı bazen kendimizin zorlaştırdığını düşünüyorum bu arada. Çok düşünüyor, çok planlıyor ve çokça endişeleniyoruz. Oysa huzur sadelikte gizli. İşte bir nefes alma kadar doğal. Bir şarkı dinleme kadar da basit. Şimdi bu şarkıyla birlikte tüm o karmaşayı kapı dışarı bırakacağız. Çok güzel bir şarkıyla hem de. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ama ben bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Müslüm Gürses sizlerle radyonuzda.

Şimdi inanılmaz bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu şehirden gidiyorum diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinleyeceğiz. Elimde bir küçük resmin, dudağımda yalnız ismin. Yüreğimde bitmez sevgin, bu şehirden gidiyorum.

İşte Cengiz Baba haklı. Bu şehirden olmasa da biz de şu an bu programdan gidiyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programı.

programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali başladı. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arabesk'in en efsane resitallerini en efsane seslerinden dinliyoruz. Günü Emrah'la başlatacağız. Dün anneler günüydü. Her yerde bir kutlama, bir şey vardı. Ancak biliyoruz ki bazı kalpler o günü sessiz bir hüzünle, derin bir iç çekişle karşıladı. Hayat bazen bizi en güvenli limanımızdan erkenden ayırabiliyor. Ki bu erkenden zamansal bir kavram değil. Ne zaman ayırırsa ayırsın. Erken. Ama sevgi öyle bir bağ ki araya hangi mesafe girerse girsin, hangi zaman girerse girsin asla eksilmiyor. Bir annenin duası ve hatırası ruhumuzun en kuytu köşesinde her daim taze kalabiliyor.

Emrah, aç kapıyı, ben geldim. Kendimi senin kollarına atıyorum diyecek şimdi. Aslında hepimizin içindeki o hiç büyümeyen, sığınmak isteyen çocuğu anlatacak. Bugün bu şarkıyı sadece annesinin dizinin dibinde olanlar için değil, annesini kalbinin en kıymetli köşesine emanet etmiş, onun mirası ile ve özlemiyle ayakta duran tüm dostlarımız için çalacağız. Emrah annem diyecek. Sizleri bu şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Ölümün baharındayım. Suçsuzum, bir aşkın günahındayım. Bitmeyen dertlerin girdabındayım. Yılları hep böyle yürüdüm anne. O şefkat elini çekme elimden. Sar beni, bırakma anla halimden.

Hala özlemimdesin, sen acı sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

0: Stani devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani. Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların hemen ardından Babalar Restani kaldığı yerden devam ediyor. Bazen yollar uzar, şehirler yabancılaşır. İnsan en kalabalık caddelerde bile kendini bazen bir gurbet akşamında olduğu kadar kimsesiz hisseder. Dün geride bıraktığımız o özel günün ankıları hala kalbimizde sürerken, şimdi mikrofonu acının ve hasretin en saf halinde bırakıyoruz. Selahattin Özdemir o kendine has yanık yorumuyla soracak. Hani o hepimizin içini yakan, cevabını almaktan bile korktuğumuz, endişe ettiğimiz o soruyu. Bir haber gelmiyor senden, göçtün mü dünyadan erkenden annem? Bu şarkı sadece yollara düşenlere, coğrafi gurbette olanlara değil, annesinin yokluğuyla en büyük gurbeti kendi kalbinde yaşayanlara gelsin. Dünyanın yükü omuzlarına ağır gelip de içinden sessizce beni buralardan gel kurtar annem diyen tüm o yorgun kalpler için. Selahattin Özdemir annem diyecek. Şimdi sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

Şimdi rotamızda hayatın bir başka imtihanı, aşkın o en sistemli, en yaralı hali var. Hani birbirine tüm kalbinizi açarsınız da o sadece bir haber bile vermeden çekip gider ya, arkasında koca bir enkaz, dumanı tüten bir hasret bırakır. İşte Selahattin Özdemir o iç yakan sesiyle gönlümüze hançer gibi saplanan o vefasızlığı anlatacak şimdi. Susadım aşkına çöller misali diyecek. Bir yudum sevgiyi çok görenlere sistemlenecek. Hasretin gölgesi üzerine çökenlere, tarifi imkansız acıları ömrüne katanlara ve her şeye rağmen hala unutamayanlara gelsin bu şarkı. Selahattin Özdemir zalim diyecek şimdi radyolarınızda.

susadım aşkına. Çöller misali, bir yudum su bile vermedin zalim. Akan gözyaşlarım seller misali, acıyıp lütfedip sevmedin zalim. Acıyıp lütfedip

0: Resitali.
1: Şimdi de aşkın en kararlı, en vakur limanına yanaşıyoruz. Hani birine bakınca dünyayı durdurmak istersiniz ya. Hani nerede kal dersen orada kalayım diyecek kadar büyük bir teslimiyetle seversiniz. Gence Bayo usta kalemiyle sanki aşkın anayasasını yazıyor. Sadece iyi günde değil, bazen aç, bazen tok ama her zaman omuz omuza verilen bir mücadelenin hikayesini anlatacak Orhan Baba. Eğer birinin yüzündeki tebessüm olmak istiyorsanız, eğer her kalp atışınızda aynı heyecanı duyuyor ve beni de gerçekten seven biri var diye inanıyorsanız, işte o sesin sahibi tam da karşınızdaki insandır. Orhan Baba'nın o meşhur sorusuyla soruyoruz şimdi. Seni kaybetmekten neden korkmayayım?

Şimdi biraz durup kendimize, çevremize ve yaşadığımız şu koca dünyaya bakma vakti. Türk müziğinin yaşayan efsanesi Orhan Gencebay tam 12 yıl aradan sonra çıkardığı o çok özel albümüyle bizlerle birlikte hakikati hatırlatacak. Hani bazen en yakınınızdakini bile tanıyamazsınız ya, hani gülümselemelerin ardından hüznü, tatlı sözlerin arasındaki asıl nasiyeti çözemezsiniz. İşte büyük usta diyor ki, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki düşman belli değil, dost belli değil. Kimin kimi sevdiği, kimin kime gerçekten değer verdiği belli olmayan duyguların bile maskeler ardından gizlendiği bir çağda bizleri suçluyu kaderde değil, kendi içimizde aramaya davet ediyor. Gelenin yaraladığı, gidenin karaladığı şu ömür yolculuğunda adresi meçhul yollara düşenler için çalıyoruz. Evet, Orhan Gencebay Maske şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Maskelerin düştüğü, sadece samimiyetin ve gerçek sevginin kazandığı bir dünyada temenniyle.

0: Messi talebi.
1: Şimdi hayallerin gerçeğin tam ortasında kaybolanlara, sevdayı bir sığınak sanıp da derdin içine düşenlere çevireceğiz rotamızı. Bazen öyle bir noktaya gelir ki insan sevdi mi, sevildi mi yoksa heveslerin kurbanı mı oldu bir türlü anlayamaz. Sevgi bir umut olması gerekirken bakarsınız ki koca bir sevdanın mezarı olmuş o yorgun yüreği. Bir yanda dert yükünü omuzlayan garip bir gönül, diğer yanda da hiçbir şey olmamış gibi hayatına tasasızca devam eden... Şarkıyı başa sarayım derken konuştum, her şeyi unuttum. Bir yanda hayatına tasasızca devam eden zalim bir duruş olmuş işte. Etkin garip gönlüm diyecek. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum. Sen benim için artık bir hayal. Sen benim için artık sadece unutulansın.

0: Dedim ya güzelim, kaybolmuşum hayalle gerçeğin arasında. Sen misin hayal yoksa sevgin mi anlamam. Çünkü sen gayet rahat ve tasasız duruyorsun. Yüklemişsin derdini tasanı bana, halinden gayet memnun görünüyorsun. Ama şunu unutma ki güzelim, sen benim için bir hayal, sen benim için bir unutulan, sen benim için bir sevgi katilisin, sevgi katilisin, sevgi katilisin.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Sizlerle birlikte saatler 16'yı gösterdiğinden itibaren Babalar Resteli'nde arabeskin en efsane seslerinden resteller dinledik. Şimdi de günün son resteli Etkin'den gelecek. İnanır mısın diye soracak. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.

zaman. İşte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tane. Sana bir çift sözüm var. Bu kalbim senin mezarın, bu bedenim senin mezar taşın, bu ruhum ise senin kefenin olacak. Diyeceksin Allah'ım bu kader mi, yoksa feleğin bana bir oyunu. Bu ne kader, ne de feleğin sana bir oyunu. Bu senin zamanında bana yaptığın ihanetin, bu senin zamanında bana yaptığın